Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Orhan Veli'den alınan bir İstanbul türküsüyle başlıyor. Aksaray'a gide gele yoruldum. Merve Kayacan sizlerle.

Sivas'a doğru uzanıyoruz şimdi. Çığrışır bülbüller, gelmiyor baban. Ahmet Ağarbaş'tan alınan bu türküyü Kubilay Dökmetaş'ın yorumundan dinliyoruz.

Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya. Yok mu tabip semtinizde merhem ede yaraya? Benim bir efendim vardır merhem eder yaraya. Bu Diyarbakır türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin yorumundan dinliyoruz.

Ali Yılmaz'dan Osman Özdenkçü'nün derlediği bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz Cengiz Özkan'dan. Başı pare pare dumanlı dağlar.

Seher yeli programımız bir tokat türküsüyle devam ediyor. Elçek tabip Sinem üstünden. Abbas Öz'den alınan türküyü Hediye Ağaoğlu seslendiriyor.

Sözleri Pir Mehmet, bestesi İsmail Özden'e ait Hayal Meyal Gelir Dostun Cefası türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun yorumundan dinliyoruz.

Kırmızı gülün alı var. Her gün ağlasam da yeri var. Bugün benim efkarım var. Halil Çavuş'tan alınan bu türküyü Faruk Yılmaz seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Testi doldurdum çaydan. Gürkan Özpeker sizlerle.

0: Seher Yeli. Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu açılış töreninde konuşan Yılmaz, Rum kesimi buradaki insanlara zarar vermek için her türlü gayreti sarf ediyor. Bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak dedi. Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 27 Eylül'e kadar kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin açılışını CSO Ada Ankara'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Ankara'da son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Başsavcılığı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı.

İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Yapay zekanın gelişme hızına ilişkin tartışmalar sürerken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir çıkış geldi. Yapay zekanın sanayi devrimi ve internet kadar büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Trump, onu destekleyip sahip çıkacağız dedi. Bu kapsamda yapay zeka kuvvetleri kuracağını ilan ederek birimin başına yapay zeka çarı adını verdiği üst düzey yönetici atayacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Leslie Ugo Çukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılılar 13 puanda kaldı.

0: Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanacak. Program şöyle. Saat 17'de 2 karşılaşma var. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimlerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı

Diyarbakır 34, Trabzon ve Van 25, Rize, Sivas ve Erzincan 26, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haberlerin ardından saatimiz 7 dakika geçiyoruz İstanbul Radyosu'ndan. Birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Canlı olarak sunduğumuz programımız TRT Türkü'de sabah başladı sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz İstanbul'da. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Bu programı sizler için bugün Kerem Bulut hazırladı yapımcımız. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Murat Daydemir. Bugün o var, sesimizi ulaştıracak. Bu güzel program için şimdiden her ikisine de teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, ekip olarak hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz. Güzel bir pazar günü diliyoruz efendim. Malum programımızda yol ve hava durumunun ayrıntılarına yer verdikten sonra 8'den sonra da sizden gelen mesajlara yer vereceğiz. İsteklere, görüşlere buradan sizin sesiniz olmaya çalışacağız, paylaşmaya çalışacağız zamanımız yettiğince sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizleri bugün Beyhan Kars'ın söyleyeceği Erzurum türküsüyle selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Körlenme ey insanoğlu.

Baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse bizi.

saatimiz 7.17 sevgili dinleyiciler. Giresun Göreli türküsüyle, Ömer Akpınar türküsüyle Ümit Tokcan'ı dinledik. Çavuşlu diye diye. Şimdi Bursa Orhaneli türküsüyle sırayı TRT Türkü'de sabahta Tülin Berbergil alıyor. Murat Karan'ın Ayşe Özgüler'den derlediği türküsü.

uzanacağız. Elazığ yöresinden bir türkü ile Nursaç Doğan Işık sizlerle olacak. Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği türküyü söyleyecek. Ne feryat edersin divane bülbül.

0: Büyük Usta'yı dinledik sevgili dinleyiciler. Kırşehir türküsüyle Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan dinlediği, derlediği türküyü Neşet Ertaş'ın kendi sesi yorumuyla sizlere sunduk. Bahçada gül ağacı dedi. Saatimiz 7.32, programımız yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 7-15. kilometreleri arasında üst yapı ve bakım onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. İzmir Çevre Yolu, üniversite kavşağında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu, gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 23 Eylül tarihine kadar 22-6 saatleri aralığında bağlantı kolu trafiğe kapatılacaktır. Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım koluyla Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatılarak Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımı servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Söğüt-Kızılcada-Korkuteri yolunun 19-34. kilometreleri arasında saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik, işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşılmaktadır.

ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Van-Hakkari yolunun 12-13. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir ve İdere-Rize-Pazar yolunun 0-56. Kilometreleri arasında yatay işaretleme yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Saatimiz 7.35, yol durumunun ayrıntılarını paylaştık sizlerle sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Şimdi TRT Türkü'de sabahta sırayı Kerkük türküsüyle yine Yalçın alıyor. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği türküyü söylüyor. Dağlara septim ekin.

frekansının Sadık Ergun'dan derlediği türküyü söyledi. Evleri Var Engin, onun öncesinde de Çorum Alaca türküsüyle Soner Özbilen'i dinledik. Yücel Paşmakçı'nın Muharrem Coşkun'dan derlediği türküyü sizler için söylemişti Soner Özbilen. İğdenin dalları yerdedir, yerde türküsüyle sizlerleydi. Şimdi sevgili dinleyiciler, Afyon Emirdağ türküsü var sırada. Afyon'a uzanacağız. Musa Eroğlu'nun Silahçı Mustafa'dan derlediği türküyü Musa Eroğlu sizler için kendisi yorumlayacak. Emirdağ.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Malatya türküsünü Hüsamettin Subaşı söyledi. Al yeşil giyin meşkiline bakın. Saatimiz 7.52, programımız Diyarbakır yöresinden iki türküyle devam edecek. İşte bunlardan ilki sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Muzaffer Sarı Söze'nin Celal Güzel Ses'ten derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe söyleyecek. Bahçede Yeşil Çınar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, az önce Erol Köker'i dinledik. Celal Güzel Ses'ten derlenen Diyarbakır türküsüydü. Biner Python'a gider dedi Seyran'a. Şimdi Güneydoğu Anadolu'dayız. Yöre ekibinden derlenen türküyü Münevver Özdemir söyleyecek. Sonrasında hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızda olacağız. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyılarının Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli

civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa ve İstanbul 26 derece, Çanakkale ve Kırklareli 28 derece. Ege bölgesi, Denizli 31 derece, İzmir ve Muğla 30 derece, Uşak 27 derece. Akdeniz, Adana ve Antalya 33 derece, Hatay 29 derece, Isparta 27 derece. İç Anadolu, Ankara 23 derece, Eskişehir 26 derece, Konya 24 derece, Nevşehir 22 derece. Batı Karadeniz, Bolu ve Sinop 24 derece, Düzce 25 derece, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Samsun 25 derece, Rize ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum ve Kars 22 derece, Van 24 derece, Malatya 29 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 33 derece, Gaziantep 32 derece ve Mardin 29 derece. Saatimiz 8'i 7 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Burdur türküsüyle Hüseyin Mustafa Ara gelecek mikrofona. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Yamacı'dan derlediği türküyü söyleyecek. Yayla yollarında yürüyüp gelir.

Elazığ türküsüyle Arzu Akneşe'yi dinledik. Mehmet Özbey'in Enver Demirbağ'dan derlediği türküyü söyledi. Oy akşamlar, akşamlar. Mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Gürol Seçilkaran Muğla yatağından selamlamış bizi. Hemşehrilerine armağan ediyor. Osman İnan Ankara'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü Samsun Vezir Köprü Gölköy'ündeki büyük babasına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, günaydın, selamlar, sevgiler, hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış, günaydın demiş. Durak Çağatay Bingöl'den aramıza katılmış. Sıdıka Tavukçu, İstanbul 4 Levent'ten, kadim dinleyicilerimizden, yine yalnız bırakmamış bizi. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Trabzonspor'a ve taraftarlara ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Evet, dün akşam net bir galibiyet aldılar, bize tebrik ediyoruz. Ve armağan olsun sıradaki türkü Sıdıka Tavukçu'ya ve Trabzonspor'lara, tüm TRT türkü dinleyicilerine diyoruz. Tekrar tebrikler. Emin Akgün, günaydın demiş. Manisa Sarihli Yağbasan köyünden selamlamış bizi dinleyicimiz. Emin Akgün dostlarına armağan ediyor. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan günaydın. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Ve yayın ekibini selamlamış, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Hatice Ünal, Acıpayam Kirekçi'den günaydın, sevgiler, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü Muğla Milas'tan misafirleri varmış. Misafirlerine armağan ediyor Hatice Ünal. Hasan Güçlü, Konya Kuru'dan selamlamış, eşine armağan ediyor. Selim Onay, Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar demiş Denizli'den. İbrahim Özüdoğru, günaydın, hayırlı sabahlar. Çorum'dan selamlamış. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Her şey gönlünüzce olsun diye eklemiş, teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinleyeceğiz. Erzincan Tercan türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Davut Sulari'den derlediği türküyü söyleyecek. Kız senin derdinden derbeder oldum.

İhsan Öztürk'ün Kadir Akbaş'tan derlediği Malatya Arguvan türküsünü Hediye Karabağ söyledi. Yüce Dağ'dan bir yol iner. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü arkadaşlarına, dostlarına armağan ediyor. Rasim Salçık, Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selamlamış bizi. Dostlarına, hemşehrilerine ve ailesine armağan ediyor. Recep Uzun, günaydın. Afyonkarahisar'dan selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. İsmail Çakır, Trabzon Sürmene'den aramıza katılmış. İtfaiyecilere yönelik iyi nöbetler demiş. Biz de görevlerinde itfaiye teşkilatına kolay gelsin diyoruz. Görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz ve sıradaki türküyü de armağan ederim. Tüm itfaiye teşkilatına, İsmail Çakır'a ve sevdiklerine. Ahmet Köy'e bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlamış. Eşime ve torunlarıma armağan ediyorum demiş. Sıradaki türküyü Ahmet Köy'e bakan Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Günaydın demiş. İbrahim Kaçar Eskişehir'den sağlıklı günler diliyorum. Mutlu bir hafta sonu olsun demiş. Kıymetli mesajı için teşekkür ediyoruz. Hasan Cengiz, herkese mutlu pazarlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Serdar Deniz, Denizli Çameli Taşçılar Mahallesi'nden bizi selamlamış. Mutlu pazarlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü esnaf arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sırayı Merve Kayacan alıyor TRT Türkü'de sabahta. Çorum Mecit Özlü türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Biri Erdem'den derlediği türküyü söylüyor. Bağdat ellerinden gelen durmalar.

Erzurum türküsüyle Mükerrem Kemertaş'ı dinledik. Dün gece yarhanesinde. Ümit Sağlam Diner Hacıbeşir'den selamlamış bizi. Yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Gurbetteki hemşehrilerine sıradaki türküyü Ümit Sağlam. Halil Albayrak, Samsun ilk adımdan sevgi selamlar. Hayırlı pazarlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Dostlarına armağan ediyor. Zübeyir Yılmaz, Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına armağan ediyor. Mustafa Telli Kayseri Bünyan'dan günaydın, hayırlı.

sabahlar mutlu pazarlar demiş iyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ailesine ve torunlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Güzel bir pazar günü olmasını diliyorum demiş İlhami Uyar. Teşekkür ediyoruz kıymetli mesajı için. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış, hayırlı yayınlar. Eşine ve torunlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Savaş Özat'ı İzmir'den günaydın. Sıradaki türküyü Ankara Ayaş Sinanlı mahallesindeki yakınlarına armağan ediyor. Ali Yavuz günaydın demiş, Yalova'dan selamlamış bizi. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş sıradaki türkü. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Veli Özdemir Adıyaman'dan selamlamış. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den aramıza katılmış sıradaki türküyü. Torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den. Şimdi Sevim Seçkin'i dinleyeceğiz. Kilis türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Nail Aslanpay'dan derlediği türküyü söyleyecek. Yoğurt koydum dolaba.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Kayseri Sarız yöresine ait Aşık Nesimi türküsünü Mücella Ata sizler için seslendirdi. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine de iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan selamlamış. Günaydın demiş, teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar demiş Mehmet Çay Muğla Kavaklı Dere'de Çatak Mahallesi'nden. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Huriye Özer Niğde'den selamlamış. Turan Engin türküsü için teşekkür ediyorum demiş. Dinleyicimiz, biz de teşekkür ederiz dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı. Sıradaki Türkiye'de ortak olmuş, armağan olsun Huriye Özer ve sevdiklerine. Fahri Özdemir günaydın, hayırlı sabahlar. Osmaniye'den selamlamış, eşine armağan ediyor. Salih Kurt Manisa.

Feyzadelerden günaydın, mutlu pazarlar. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ahmet Yeşilyurt Antalya'dan günaydın, mutlu pazarlar. Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den selamlamış, hayırlı sabahlar. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancı Köyü'nden günaydın. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlamış, iyi yayınlar. Hemşehrilerine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi Diyarbakır'a uzanacağız. Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği türküyü Lütfü Ortakale'den dinleyeceğiz. Aşk bağrımda yar taştı.

Saatimiz 8.50 sevgili dinleyiciler. Muzaffer Akgün sizlerleydi Kayseri türküsüyle. Emin Aldemir'in Halil Sapmaz'dan derlediği türküyü söyledi. Aşağıdan gelir Hozalı gelin. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlamış bizi, torununa ve ailesine armağan ediyor TRT türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü. Ömer Akaryalı Sakarya'dan aramıza katılmış, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Ali Çakır günaydın demiş, Samsun 19 Mayıs'tan selamlamış, türkü, TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sefai Özdemir hayırlı sabahlar demiş, Bartın'dan selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz. Selahattin Balkan günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu Musadar Yeniköy'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına, hemşehrilerine armağan ediyor ve bakıyorum TRT türkü dinleyicilerine Selahattin Balkan teşekkür ediyoruz, sevdiklerine ve yakınlarına armağan olsun diyoruz sıradaki türkü. İnan Kaya Aydın Sultanhisar'dan selamlamış. Leyla Çavuk Ordu'dan günaydın demiş, aramıza katılmış. TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Hüseyin Şahin Almanya'dan selamlamış bizi, sıradaki türküyü arkadaşlarına armağan ediyor. Rıza Yakın Bafra'dan aramıza katılan kadim dinleyicilerimizden teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve bugün yoldalarmış, Selami Kabakçı'nın evladının düğününe gidiyorlarmış. Bafra'dan Niksar'a yolculuk halinde dermiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Biz de tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz, daim olsun diyoruz. Buradan hem Selami Kabakçı'ya hem de Rıza Yakın'a selamlar ve armağan olsun sıradaki türkü diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bakıyorum. Evet, Şaban Dişli bir diğer kadim dinleyicimiz aramıza katılmış. Günaydın, İstanbul Kadıköy'den

Merhaba demiş. Şaban Dişli iyi günler diliyorum demiş. Sıddık Kırmakaş günaydın. Hayırlı sabahlar. Tokat Sulu Saray'dan selamlamış bizi. Eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'den selamlamış. Annesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar Niksar Yeşilkaya köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü güvenlik güçlerine ve dostlarına armağan ediyor. Ramazan Akdemir Ankara'dan günaydın. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve eşine TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor Mustafa Atmacı Afyon'dan. Şimdi Kars türküsüyle Gürkan Özpeker'i dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Söze'nin Musa Yılmaz'dan derlediği türküyü söyleyecek. Uca dağların başında nar şirin olan.

Abdullah Gündüz'ün Münevver Acar'dan derlediği Bilecik Gölpazarı türküsüyle Gülcan Kaya'yı dinledik. Payton geldi meyhaneye dayandı. Haşim Varoğlu Sakarya'dan günaydın demiş. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu günaydın kolay gelsin iyi yayınlar Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Osman Soygü'den İstanbul Beylikdüzü'nden günaydın hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden mutlu pazarlar dilerim demiş aramıza katılmış. Sedat Uzun günaydın demiş Tokat'tan selamlamış. Neşet Ertaş türküsü ve İsteği var Büyük Usta'dan programımızın başında sizler için armağan ettik. Eğer zamanımız olursa yine değerlendiririz. Sevgili dinleyicilerimiz sıradaki türküyü de armağan edelim Sedat Uzun ve sevdiklerine. Osman Filiz'i İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlamış. Hayırlı günler diliyorum demiş. TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için. Osman Filizi'ye de teşekkürler. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar. Hemşehrilerine ve dostlarına armağan ediyor. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın. Güzel bir pazar sabahı diliyorum demiş. İyi yayınlar için teşekkürler dilekleri için. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve yayın ekibine TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Gürcan Hüsbal Mersin'den selamlamış. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine, kızına ve dostlarına armağan ediyor. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıçık'tan selamlamış. İyi pazarlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yücel Çunkuş Denizli Çivril'den aramıza katılmış. İyi dileklerle teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türküde. İbrahim Gümüş Anamur'dan selamlamış. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Antalya'daki torununa ve aile üyelerine armağan ediyor İbrahim Gümüş. Şimdi Adana türküsü var sırada. Ahmet Turan Şan'dan dinleyeceğiz. Mehmet Koca Gönül'den derlenen türküyü. Bocuköy'den çıktım.

Menevşe koymuşlar Gül'ün adına. Kırkkale türküsünü Emel Taşçıoğlu söyledi. Yusuf Ortasoğ günaydın demiş. Sarıyer'den selamlamış İstanbul'dan. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlar. Günaydın, iyi yayınlar olsun demiş. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Önter Tokur, günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın. Osman Çokyaman, Adana Tellidere'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon'un Araklı Pervane Köyü'nden selamlamış. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den günaydın. Nevzat Akı, Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın. Şükrü Sümeyye Türker, Konya Saray önünden Afyon Sandıklı'daki annesine, Güldane Hanım'a, babasına, Üzeyir Bey'e sıradaki türküyü armağan ediyor ve TRT Türkü dinleyicilerine. Ali Yöntem, Bucak'tan selamlamış bizi, yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü güvenlik güçlerine ve yakınlarına armağan ediyor Ali Yöntem. Behiye Özgür, mutlu pazarlar demiş, yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Uşak Karahalı'dan sıradaki türküyü eşine, hemşehrilerine armağan ediyor. Yayın ekibine de teşekkür ediyoruz Behiye Özgür'e. Kadir Çanköy'e, Isparta Senirkent Ulubey'den günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü armağan edelim dinleyicimize, sevdiklerine ve yayın ekibine armağan ediyor Kadir Çanköy'e de. Vehbi Aksungur, Selçuklu'dan.

Konya'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor Hayri Merdane. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü Osmaniye'deki yakın

Çimen İpekçi'yi dinledik. Antalya Elmalı türküsünde Emin Aldemir'in Hüseyin Avni'den derlediği türküyü söyledi sanatçı. Meşelidir engin dağlar meşeli. Kemal Özkoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar. Tavşanlı, Kütahya Tavşanlı'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor Kemal Özkul. Sebahattin Konal, Giresun Dereli Tam Dere Yapraklı Yaylası'ndan selamlamış. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Soner Koç, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. İzmir Gazemir'den Soner Koç. Zeki Gül, Eskişehir'den devreye selam olsun demiş. Selamlamış. Adem Öçal, İstanbul Esenler'den günaydın. Selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz. Yaşar Köksal, Ankara Çubuk'tan günaydın. Herkese güzel bir hafta sonu olsun demiş. Osman Özfıçıcı, günaydın, iyi günler, selamlar. Güzel bir gün dileğiyle aramıza katılmış o da. Mahmut Üstün'de, Isparta Yalvaç Kuyuca Kasabası'ndan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Şaban Günhan, Eskişehir'den selamlamış. Yusuf Öztürk, Kayseri Deveri'den selamlamış. Emine İkinci, Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine, TRT Türkü dinleyicilerine ve Sıdıka Tavukçu'ya, bizim kadim dinleyicilerimiz, ona ve sevdiklerine armağan ediyor. Ve Trabzonspor taraftarlarına biz de tebrik ediyoruz. Tekrar armağan olsun sıradaki türkü ve tebriklerle. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, çok güzel bir türküyle Rüstem Avcı gelecek mikrofona. Rumeli Deli Orman türküsü, Çıksam o Rumeli'nin düzüne diyecek.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Kayseri Sarısı türküsüydü. İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği türküyü Sibel Güzel söyledi. Sibel Güzel deli gönüllü yine ahuzar oldu dedi. Kazım Ülgü günaydın, hayırlı pazarlar demiş. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden İstanbul'a selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar. Sıradaki türküyü dostlarıma ve yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Köksal Kılıç günaydın demiş. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Adnan Önem bakıyorum, selamlar sevgiler kolay gelsin demiş. Aydın'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Adnan Önem ve sevdiklerine İsmail Hakkı Cansız günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Balıkesir'den selamlamış, teşekkür ediyoruz. Özgür Aldemir günaydın, iyi yayınlar. Mersin'den aramıza katılmış. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler, günaydın demiş, dostlarına armağan ediyor. İlyas Aydın da bir diğer kadim dinleyicimiz. Ormanbeyli Köyü

Ramazan selamlamış, dostlarına yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü bakıyorum İlyas Aydın. Hüseyin Akdoğan da bir diğer kadim dinleyicimiz Ankara Sincan'dan iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi bakıyorum Ali Rıza Gündoğdu gelecek mikrofona. Ali Rıza Gündoğdu zilli damaşa darbuka diyecek.

Menevşe koymuşlar gülün adını. Şule Arık söyledi Kırıkkale türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen'in Albus Aktaş'tan derlediği türküydü sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere peş peşe iki güzel türkü armağan edeceğiz. Sonrasında veda için karşınızda olacağız. Ama son bir kez mesajlarınızı göz atalım. Hakan Yeşil İzmit'ten, Cabir Şahin Kayseri'den aramıza katılmış. Serpil Demirci yine İzmit'ten merhaba demiş. Bakıyorum. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Murat Şeker Kandıra'dan, Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den, Bekir Gültekin Kayseri'den, Yılmaz Kaygısız Burdur'dan merhaba demiş. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan, Turgut Eren Eskişehir'den iyi yayınlar. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden selamlamış. Hasan Ceylan Aydın'dan, Zafer Özkara Sakarya'dan, Adnan Tı Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden, Avva Türk Bulancak'tan, Okan Ulay Togaz Zile'den merhaba demiş. Kucak dolu sevgiler, teşekkür ediyoruz. Turan Akman Erkılıç kadim dinleyicilerimizden selamlamış. Armağan olsun sıradaki türkü. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan merhaba demiş. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Eşine ve sevdiklerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Gülten Kaymak teşekkür ediyoruz. Ulaş Kurtuluş ünlü türküsü için teşekkür etmiş. Yayın ekibini selamlamış. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizlerle oldukları için, dinlemek için bizi tercih ettiklerinden dolayı. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler, sular durulur derler. Tansu Örçen söyleyecek Samsun Çarşamba türküsünü. Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü söyleyecek sanatçımız.

Tekirdağ Şarköy türküsüydü Yücel Paşmakçı'nın. Hasan Karayer'den derlediği türküyü Nuray Hafiftaş'tan dinledik, Yarım Hava. Veda vakti dedik, saatimiz 9.50. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz canlı programımız burada sona eriyor. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı tekrar teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel programı sizler için yapımcımız Kerem Bulut hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Daydın sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum her ikisini de. Spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Birlikteydik, size eşlik ettim buradan. Sizin sesiniz olmaya çalıştık sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizlere Onur Şan'ın söyleyeceği Ah Tren Kara Tren türküsüyle veda ediyoruz. Güzel bir pazar günü sonrasında mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. TRT Türkü'de.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kayseri Sarız yöresine ait Deli Gönül Yine Ahuzar Oldu türküsünde geçen Engür ve Arzuman sözcükleri. Mecnun oldum gezdim Leyla Dağı'nda, bülbül oldum öttüm dostun bağında, arzumanım kaldı gül dudağında, Engür badesini süz Leyla Leyla diyor türkümüz. Burada geçen Engür kelimesi Farsça bir kelime olup üzüm anlamındadır. Divan edebiyatında şarap anlamında da kullanılır. Türküde engür badesi derken üzüm şarabı demek istenmiştir. Arzumanım kaldı gül dudağında dizesinde geçen arzuman ise istek manasındadır. Şimdi Aşık Nesimi Çimen'den derlenen bu türküyü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Deli gönül yine ahuzar oldu. Dostumun gülleri sarardı soldu. Hayat çeşmemize hasiret doldu. Sen de benim gibi gez Leyla Leyla.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir hitabı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. 25 Eylül'de tamamlanacak. Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurulan tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve her zaman hazırız ifadesine yer verildi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı.

0: Benim Türküm.
1: İsmim Olgun Demir, garip bir kuşum, bütün uzakta gurbette olanlara gelsin.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhabalar, programınız çok güzel. Devamını diliyorum. Emeği geçen herkese de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizden istediğim türkü, geçmiş yıllardan beri çok severek dinlediğim bir türkü. Hareketli bir türkü. Karanfil Eker Misin? Tüm sevenlerime gönderiyorum. Bu türküyü de sevenlere armağan.

0: TRT Türkü.
1: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
2: Ben Ahmet Kahraman, Tunceli Pertek'ten güzel bir türkü okudum. TRT çalışanları herkese selam ve sevgiler.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhabalar, ben Hatay'ın Hassa ilçesinden Mehmet Maraşlı. Programınızı severek, keyifle dinliyoruz. Nacizane bir tane türkü söyleyeceğim. Çok sevdiğim eşim Meryem'e.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Selamünaleyküm TRT çalışanları ve sevgili dinleyiciler. Ben Sivas Suşehri Taşbayköy'den Mahmut Tutlumlu Pınar. Sivas Suşehri İstanbul arası yolculuk yaparken dinliyorum. Benim de sevdiğim bir tane türkü var. Sesim güzel, sizin kadar güzel olmasa da bu türküyü çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Denizli Serenhisar'dan Osman, aileme ve bütün TRT Türkü dinleyenlere gelsin.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba türkü dostları. Ben Kayseri Develi Gazi Mahallesi'nden Harun Doğan. Değirmen başında Vurdular Beni isimli türküyü abimin eşi Hacer yengeme armağan ediyorum. Yengemin çok sevdiği bir türküdür. İyi yayınlar dilerim.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506-987-2781.
2: Konya Kulu Köstengül Mahallesi'nden Sadık Berkcan. TRT Türk'ü saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim bu türkümü yayınlarsanız çok sevinirim.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ben Mehmet Öztüfekçi. Bu kaydı şu an Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi esyadıyla Çırmıklı'da dayım Hacı Can Türk ile beraber yapıyoruz. Onun çok sevdiği ve dilinden düşürmediği Kar mı yağmış Diyarbakır'ın düzüne türküsünü sizlerden dinlemek isterim. Ve aynı zamanda dayımdan bu türküyü ses kaydı yaptım. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Aydın, Didim, Akyeniköy'den ben İsmet Ar. Metin Yalıçı, iki büyük nimetim var. Türküsünü istiyorum.

0: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Ben Erzurum'dan Gülten Coşkun. Ablamın en sevdiği türkü istiyorum. Rahmetli görmüş Almanya'da. Yurda gül durmaz. Hangi bağın bağbanı sen gülü sen. Aldın aklım beni ettin deli sen. Bunu yayınlamanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Dört gözle bekliyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sözlerinde kendinizi bulduğunuz eskiyi türkü dostlarıyla paylaşın. İster duygularınızı aktarın, ister türkünüzü söyleyin. Gelecek programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her anında bekliyoruz.
2: Merhaba TRT Türkü, hayırlı günler diliyorum. Ben Ankara Şirefli Koçlar'dan İbrahim. Bir türkü rica edecektim.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. 2018 yılında İstanbul'da öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyaları aydınlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, mesajında aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır mesajı verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. 22 Eylül'de hayata geçirilecek kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz halk plajı sayısı 15'e ulaştı. Son olarak Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'teki sahil tekne işgallerinden kurtarılarak halkın kullanımına sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni açılan

Böcek Halk Plajı'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi soykırımcı İsrail'i protesto etti. Göstericiler Gazze şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesini istedi. İsveç hükümetine katil İsrail'e silah satışını durdurması çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail skandal bir karara daha imza attı. Yaralı bir Filistinliyi infaz eden İsrail unsuru, İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedildi, sabıka kaydı da silindi. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. Gerilim sürerken ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri güvenlik uyarısı yayımladı. Haberleri sunduk.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Edirne yöresinden derlenen hareketli bir türküyle başlıyoruz. Rüstem Avcı söylüyor. Küf içinde nişasta, işittim yârim hasta. Hasta mısın ayarim, yazdırayım bir muska.

Dağdır ya dağdır, sinemde yar dağdır, başımda gam yuvası, dağılsa yar dağdır. Aysun Gültekin Şanlıurfa yöresi türküsüyle sizlerle.

0: aşka doyla yakıpsan gel benim şehla gözüm.
1: Şimdi de Sivas yöresinden derlenen türküyle Nihat Erdağ alıyor sırayı. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp dele eyler beni. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülfünü, köle eyler beni.

Idırın al alması, yemeğe bal alması, yer gelenden sonra yaramın sağalması. Solistimiz Tuğba Ger'in sesinden dinliyorsunuz.

Muzaffer Sarı Sözen'in Emel Akçay'dan derlediği Hatay Antakya türküsüyle koromuz radyolarınızda. Pınara vurdum kazmayı, güzeller sever gezmeyi, çirkinler bağlar yazmayı, aman yar öldürdüm beni, ölmeden alaydım seni.

Kıymetli türkü dostlarımız, ard arda iki Kerkük türküsüyle buluşturalım istedik sizleri. İlk türkümüzü Hakan Ünal seslendirecek. Elinde terazi var, cebinde çerezi var. Alemden oynar güler, benimle garezi var. Ardından solistimiz Adile Kurt Karatepe alacak sırayı. Cerevin kulpu burma, doldur cerevi durma. Yengi bir yer sevmişem, dili bal, ağzı hurma.

Muzaffer Sarı Söze'nin Cemil Cankat'tan derlediği bu hareketli türküyü Erkekler Koromuz'dan dinlediniz. Diyarbakır Şad Akar, Urfa Mardin'e bakar, Diyarbakır kızları fitilsiz kandil yakar. Ve sırada Yıldız İbrahimova'dan alınan Rumeli türküsüyle solistimiz Dilek Karadağ var. Altın tabakta vişne, oğlan ardıma düşme, beni sana vermezler, boşuna dile düşme.

Şimdi de kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerinden biriyle buluşturalım istedik sizleri. Solistimiz Sabahattin Gülümser söylüyor. Sevda gitmiyor serde, düşürdün beni derde, zülüflerin dökülmüş al yanağına perde.

Solistimiz Neşe Dilekçioğlu, Muzaffer Sarı Sözen'in Sarı Recep'ten derlediği Kastamonu türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Şu Cide'nin çeşmesi şıldır şıldır akıyor. Koy ver beni bey amca, yârim yoluma bakıyor.

Afyon Dinar Yelalan köy kadınlarından Safvet Uysal'ın derlediği Sevda Türküsü'yle solistimiz Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. Öte yakanın buludu, beri yakayı bürüdü. İkrar sevginin kilidi. Oynatamazsın sen beni, kaldıramazsın sen beni.

Şimdi de solistimiz İclal Akkaplan Azeri bir türküyle huzurlarınızda. Yanıram aşkına can yar, demene sen naz eylesen. Bu nazı sen mene yarim, bu kadar az eylesen de.

Etnik bir Eskişehir türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Nuray Hafiftaş söylüyor. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Bizim ellerden sizin ellere selam olsun. Yine türkülerimizle geldik. Size konuk olduk. Siz de hazırsanız açınız radyonuzun sesini. Çünkü bugün de bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'nun konuğusunuz. Biz sizi bizim topraklarımızda ağırlayacağız. Serin bir hava var dışarıda sevgili dinleyenlerimiz. Biz bu serin havada sıcacık türkülerimizle konuğunuz olmak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hareketli bir türküyle sizi buralarda, bizim memlekette selamlıyoruz. Neriman Altındağ Tüfekçi seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Sivas yöresindeyiz. Bu kez dinleyeceğiniz türküyle Hacer Buluş'u dinletiyoruz size. Yüce dağ başında yanar bir ışık.

Türkülerimizle hasreti anlatmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa yöresindeyiz. Bedirhan Kırmızı'dan alınan türküyü Seçkin Tutuş söylüyor. Yeşil başlı telli durnam.

0: TRT Türkü.
1: Bekle buğday tanesi. Yavuz Bingöl sizinle.

Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıklarını koruma programı çerçevesinde yaşayan insan hazinesi olarak seçilen Aşık Şeref Taşlıova 20 Eylül 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı. Biz şimdi onu sesiyle, seslendirdiği eseriyle bir kere daha anacağız. Yüce yüce dağ başında uğrun uğrun kar görünür. Şeref Taşlıova'yı dinliyoruz.

şekerden şirindir kandı. Açılıp yakayı bend balacan, arasından nar görünür, nar görünür. Açılıp

0: TRT Türkü.
1: Biz yine türküler dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kırıkkale yöresindeyiz. Bahri İlhan'dan alınan bir türkü. Nurten İnnap seslendiriyor. Sunay'ı da deli gönül Sunay'ı.

İnsan sevdiğine türküler aracılığıyla sitem ediyor. O türkülerden birini dinletiyoruz biz de size. Emine Koç söylüyor. Ey sevdiğim, sana şikayetim var.

Yine bir türkü dinletelim size sevgili dinleyenlerimiz. Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Kerkük türküsünde İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz hep birlikte. Sen bir yana, bir yana.

Programımızda yine türküler dinledik ve türkülerimizi bugün de sizin için sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Sona geldik ancak programlarımız devam edecek. Siz türkülerimize ulaşmaya, türkülerimizi dinlemeye, türkülerimize eşlik etmeye devam edeceksiniz. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Türkülerimiz hiç susmasın sevgili dinleyenlerimiz. Biz de onları dinlemeye devam edelim. Son türküyü Özcan Türe söylüyor. Kanadım değdi sevdaya. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak.

CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Göcek Halk Plajı ile ücretsiz ve sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terk'in cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Közünoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve altyapı şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. TÜBİTAK'la Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen sanayide yeşil dönüşüm programına başvurular sürüyor. Programla firmaların Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Destek oranı %90'a kadar çıkabilecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arap bulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'ı bir ziyaret gerçekleştirecek. Soykırımcı İsrail skandal bir karara daha imza attı. Yaralı bir Filistinli'yi infaz eden İsrail unsuru katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedildi. Sabıka kaydı da silindi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi başladı. Sandıklar Türkiye saatiyle 19'da kapanacak. Haberleri dinlediniz.

Şarkı Diyar programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Birlikteliğimiz boyunca farklı yörelerden seçtiğimiz türkülerimize eşlik edeceğinizi umuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Türküler Anadolu'nun ortak hafızasında yaşayan en değerli kültür hazinelerimizden biri. Her biri yaşanmışlıkların, sevinçlerin, özlemlerin ve umutların sesi olan bu ezgiler, geçmişle bugün arasında gönülden kurulan bir köprü olmaya da devam ediyor. Her notasında ayrı bir hikaye, her sözünde ayrı bir yaşam izini taşıyan türkülerimiz, yüzyıllardır gönüllerde yankılanıyor, yankılanmaya devam edecek. Türkü Diyarı program ekibine gelince, bugünkü programımızı sizler için Reşat Fidan hazırladı, yayına katkılarıyla Doğan Akyıldız, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir türküyle sizlere merhaba diyelim. Medeniyetler Beşiği Diyarbakır'a ait türkümüzle başlayacağız programımızı. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan "Dedim Adil Efendim gel kıyma bana, dedi insaf ettim geldim imana. Dedim bir buğsecik kerem et bana, dedi kamaştırır gözlerin yavaş yavaş." Ali Aktaş seslendirecek bu güzel türküyü.

Şanlıurfa sıra geceleri geleneğinde ilk aklımıza gelen ustalardan olan Abdullah Uyanık, Kazancı Bedih ile Urfalı Kazım'ın birlikte seslendireceği ve arşiv kayıtlarımızda yer alan türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü, kanlı zalimdir radyolarınızda.

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, Bozkır'ın tezenesi ve halk ozanımız merhum Neşet Ertaş'ı arşiv kayıtlarımızda yer alan Kırşehir yöresi türküde dinleyeceğiz. Hasret düştü gönlüme, gönülden yaralıyım. Tabipler derman vermez, bir bahtı karalıyım.

Ayşe kayıtlarımızdaki sesinden dinlettik. Neşet Ertaş'tan dinledik Gönül Yarası'nı. Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Bakır Yurtsever'den alınan Şanlıurfa Yöresi türkümüzü sanatçımız İlker Gökkaya'nın yorumuyla dinletiyoruz. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu.

0: TRT Türkü.
1: Türkü Diyarı programında Diyarbakır'dan siz değerli türkü dostlarına seslenmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi de güzel bir türküyle birlikteliğimiz devam edecek. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şevkine bülbüller konar. İnsan sevdiğine böyle mi yanar? Abdullah Tunç'tan alınan Mehmet Özbek'in derlediği bu Elazığ türkümüzü de Ender Balkır'dan dinliyoruz.

Türkü Diyarı bir Uşak türküsüyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Nurten İnnap'ın derlediği bu türküyü Emine Akmeşe'nin yorumuyla dinletiyoruz. Ay bulutta bulutta, mendilim kaldı dutta. Geleceksen gel gayrı, daha gönlüm umutta.

Şimdi de Elazığ yöresinin gönüllere dokunan ezgilerinden biriyle devam ediyoruz. Bu güzel türküyü Oktay Bora Ertuğrul'un yorumuyla dinletiyoruz. Gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim. Kaşan gözen vurgunam, ben de sana baygınam.

Türkülerin gönüllerimizde bıraktığı derin izleri anlatan anlamlı bir türkü var sırada. Sözleriyle ve ezgisiyle türkü sevgisini dile getiren bu güzel türküyü de Güler Duman'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bir gün mutlaka öleceğim, türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim, türkülerle gömün beni.

Sivas'ın Şarkışla yöresine ait bu güzel türküyü de sanatçımız Kubilay Dökmetaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım.

0: TRT Türkü.
1: Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken neşesi ve hareketli ezgisiyle gönüllere seslenen bir Kars türküsüyle devam edelim. Bu güzel türküyü sanatçımız Gülcan Kaya'nın yorumuyla dinliyoruz. Mahleden Geçen Oğlan.

Programımız hareketli bir türküyle devam ediyor. Yıldız Çam'dan dinliyoruz. Karaman'ın bayırını, at bağladım çayırını. Bir şeftali versen bana, anam baban hayırına.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyar programımızın sonuna geldik. Anadolu'nun birbirinden güzel yörelerinden yükselen ezgileri, türkülerimizin taşıdığı duygu ve hikayeleri sizlerle paylaşmanın mutluluğunu da yaşadık. Yapımcımız Reşat Fidan, yayına destekleriyle Doğan Akyıldız bizlerle birlikteydi. Ve sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlere Orhan Hakalmaz'ın seslendireceği Abdülvahit Güzecioğlu'ndan alınan bir türküyle el sallayacağız. Orhan Hakalmaz, güzele bak güzele diyeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıklı ve esen kalın diyelim. Hoşça kalın.

Bahar Suresi'ne ait Şerif Canku'dan alınmış türküyü Neslihan Çınar seslendirdi. Şimdi Erol Köker'den dinleyeceğimiz ezgiyle Giresun Şebin Karahisar yöresine gidiyoruz. Kızım sana fistan aldım, fistan sana pek yakışır.

Rahmetli Volkan Konağan sesinden bir eski geliyor radyonuza. Zigana dağları geçit vermiyor, yaşlı gözlerime uyku girmiyor. Hasretine düştüm, günüm geçmiyor. Aylar oldu göremedim yar seni.

TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan programımızda Adile Kurt Karatepe'yi dinledik. Şimdi Ahmet Turan Şan'ın yorumuyla Sakarya yöremize ait türkü radyonuzda. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında, ben bir yeni yar sevdim 13-14 yaşında.

Tokat Zile yöremize ait türküyü Semra Bağcı'dan dinleyelim. Bir güzelime tedeyim bari alem yanmasın, pervaneler gibi her dem can alem yanmasın.

Programımızın sonuna erişiyoruz. Size veda etme vakti geldi. Programı ben Yiğit Yavuz hazırlamıştım. Teknik yönetimde Atilla Kurt vardı. Son türkümüzü Zara seslendirecek. Pehlivan Ziya'dan alınmış Sinop türküsü. Kaleden indim bugün, elimde altın güğüm. Alayların içinde yavere yandım bugün.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Göcek Halk Plajı ile ücretsiz ve sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terk'in cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Masak'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sağanağın sele dönüştüğü Rize'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar yapılıyor. İyidere ve Pazar ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki Selahattin Karayel evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. TÜBİTAK'la Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen sanayide yeşil dönüşüm programına başvurular sürüyor. Programla firmaların Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Destek oranı %90'a kadar çıkabilecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'e aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran herhangi bir

Müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. TRT Türkü'de sıra Antalya'dan. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programıyla sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Gökyüzünün rengi yavaş yavaş değişiyor. Türkülerin rengi de öyle. Havalar yavaş yavaş serinlerken türküler içimizi ısıtacak. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Fatma Dinç'ten alınan bir Kocaeli Kandıra türküsü. Bugün dinleyeceğimiz ilk türkü Tülin Berbergil'den. Evlerinin önü de aralık, kız sakız almış 5-10 paralık.

Bugün programımızın ikinci türküsünü Ali Demirhan'dan dinleyeceğiz. Avni Özbenli'den derlenen Kastamonu yöresinden bir türkü. Yaş nane, kuru nane, aman kül oldum ya ne yani. Ne ben öldüm kurtuldum, ne sen geldin imane.

Nida Tüfekçi'nin yöre ekibinden derlediği Amasya yöresinden bir türküyü Emel Taşçıoğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli.

Yusuf Yıldırım, Kamil Çiftçi ve Nevruz Ergin'den derlenen Iğdır yöresinden bir türkü vardı sırada. İmran Koç'tan dinliyoruz. Dost bağında açılıp gül, güle sarılıp da bülbül, kızları takıp teline gül, gelir sallana sallana.

Ayşe Engin Aslanca'yı dinleyeceğiz şimdi. Kemal Altınkaya'dan alınan bir Rumeli türküsü. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile.

Kulaksızda Gugi var. Bir Bitlis Ahlat türküsüydü Hakan Ünal'ın yolumundan dinledik hep beraber. TRT Türkü'de Akdeniz'in Renkleri devam ediyor TRT Antalya Radyosu'ndan. Sırada Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresinden bir türkü var. Bu türküyü de Elvan Sevim'den dinliyoruz. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim.

Buna er meydanı derler, bunda söz olmaz. Çifte yürekli erkekler gelin bu yani. Kemal Altınkaya'dan alınan bu Rumeli türküsünü Osman Kalay'ın yorumundan dinledik hep beraber sevgili dinleyenlerimiz. Sırada Süleyman Altınkaya ve Vasfi Akyol'dan alınan bir Artvin Şavşat türküsü var. Nursaç Doğan Işık'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. İndim çayırı biçmeye, çayır incedir biçilmez.

Programımızın son türküsüne geldi sıra. Makbule Kaya'dan dinleyeceğiz bu türküyü. Kemal Kaz Dağlı'dan derlenen Aydın yöresinden bir türkü. Eklemedir Koca Konak, ekleme.

Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının sonuna ulaştık. Programı sizin için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Güzel bir pazar akşamı diliyoruz hepinize. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Hande Alıcı var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Bugün 20 Eylül Türk Halk Müziği'nin ve Halk Edebiyatı'nın iki büyük ustasını, iki ayrı dağını, iki ışığını anma vaktindeyiz. Biri sesiyle yüzyılların acısını ve umudunu türkülerimize taşıyan Ruhi Su. Diğeri gönül deryasında sözü inci gibi dizen aşıklar geleneğinin abide ismi Şeref Taşlıova. Biz de programımızda bu iki ismi anarak başlayalım ve Ruhi Su'yla programımıza başlayalım değerli dinleyiciler.

Tohisu, türkülerimizi icra eden bir ses değildi. O, sazının teline dokunduğunda kalplere dokunandı. Bir türkü söylerdi, içinde Anadolu'nun taşını, toprağını, suyunu, şırıltısını, emeğin alın terini hissederdiniz. Onun sesinde bir annenin ninnisi de vardı, bir yiğidin isyanı da. Onun türküleri sadece bir melodi değil, bir umut, bir vefa, bir yol göstericiydi. Anadolu'nun derin hafızasıydı. Ruhi Su'yu şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

ve Şeref Taşlıoğlu. O aşıklık geleneğinin yaşayan nefesiydi. Sazıyla, sözüyle, dörtlükleriyle, sohbetiyle koca bir hazineydi. Dizelerinde sevda da vardı, vatan da, hasret de. Taşlıoğlu aşıklık geleneğini geleceğe taşıyan bir köprüydü. Diyordu ki, bir gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Halkın gönlünde taht kurmuş, sahneden halka, halktan gönüllere akan bir sel gibiydi. Şeref Taşlıoğlu'ya şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

0: TRT Türk'ü.
1: Sevgili dinleyenler, bir Adana türküsünü Berk Sakkale söylüyor, Adana çifti tellisi.

sevgili dinleyenler, zaman su misali akıp geçti ve artık Çukurova'dan programında veda vakti geldi çattı. Güzel bir Kahramanmaraş türküsü dinledik Kubilay Dökmetaş'tan. İşte gidiyorum çeşmi siyahım dedi. Aşık Mahsun-u Şerif'e ait bu türküyü yorumladı. Ve bizler de veda ediyoruz. Bugün Yasemin Yılmaz hazırladı programı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizlere değerli dinleyenler, yine bir Kahramanmaraş türküsüyle veda ediyoruz. Aşık Kul Ahmet'e ait türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Seher Yeli, Nazlı Yeli.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Türkiye, elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete ise kayyum atandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 11'i İsrail vatandaşı 47 yabancı uyrukluyla birlikte 203 şüphelinin ifadeleri alınıyor. Şüphelilerin ilk ifadelerine göre kağıt üzerinde Türk sahibi olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. Yine ifadelere göre İsrailli patronun şoförü araba ve kasayla para taşıyordu. Dolandırılacak kişilerin bilgileri de parayla satın alınıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'de elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri tamamen durma noktasına geldi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. İran, müzakerelere başlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart bildirdiğini açıkladı. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Sayın dinleyiciler, Haberleri dinlediniz.

dillerde ceylan. Ceylan Farsça kökenli bir kelimedir ve genellikle gazal hayvanını ifade eder. Hem Fars hem de Osmanlı gazelinin ortak imgelerinden biri olan ceylan, yani ahu, şu özellikleri gösterir. Hoş kokulu bitkileri yer, kemenkle avlanır, suya gelir, ürkektir, gözleri çok güzeldir ve sahrada yaşar. Ceylan av sahnelerinin vazgeçilmez

av hayvanıdır. Sembolik anlamda avcı seven erkek, ceylansa ürkek ve güzel sevgilidir. Sevginin, mazlumun timsalidir ceylan. Bazen de sevginin kendisi değil, sürmeli gözleri ceylanla özdeşleşir. Yalin yürüyüşü ceylana benzetilir. Kimi türkülerde ceylan, ahu olarak da geçmektedir. Ceylan, ceren olarak da bilinir. Bazen bir türküde avcısından kaçan bir masum, bazen yavrusunu korumaya çalışan bir anne olur. Urfa'nın etrafındaki dağlarda da gezer, Sivas'ın bahçelerinden günde toplar. Arşivimizden Cemil Cankat'ın sesinden tematik bir ceylan türküsüyle size veda ediyoruz. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar.

İyi bir akşam diliyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Güzel bir türküyle sizleri selamladık. Dalda fındık kalmasın dedi Coşkun Gök. Sevgili dostlar, sevgili türkü sevdaları, hoş geldiniz. Efendim, programımızı Elif Yıldırım hazırladı. Abdullah Tombuloğlu bugünkü teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Arzu Meli'ye saatler 20'yi gösterene dek sizlerle olacağımızı hatırlatalım. Türkü Akşamı dinleyicileri elbette ki bilirler ama radyosunu yeni açan, bizimle yeni hemhal olan dinleyicilerimize de bu vesileyle anımsatmış olalım. Birbirinden güzel türküleri stüdyomuzdan kanatlandıracağız. İzzet Altınmeşe'nin seslendireceği türküyle beraberliğimiz sürüyor. Diyarbakır Şıhmatar, dedikçe derdim artar.

18.22 olduğu saatlerimiz sevgili dostlar. Sedat Ünver'den dinleyeceğiz şimdi de. Anonim bir ordu türküsü. Şu akkuşun gürgenleri yıkılmadı mı? Yar üstüne yar sevenler sıkılmadı mı?

Şimdi de Mustafa Acar'ı konuk edeceğiz Türkü Akşamı'na TRT Türkü kanalında. Her sabah her seher gelir geçersin, kanımı kadehe koyar içersin. Ne beni alırsın ne vazgeçersin, yetmez mi insafsız senden çektiğim.

Yarım saati geride bıraktık bile, türkülerle vakit ne güzel aktı geçti sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Gülizar Tiryaki bizlerle, Sivas Yıldız Eli yöresine ait türkümüz Aşık Ali Sultan'dan alınmış. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eder gülün üstüne.

Hasan Özel'den dinleyeceğiz. Bu kez Erzurum'a uzanıyoruz. Bu türküyle Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Liverim'in kaytanı. Sen geldin yarim hani. Seni seven çok olur. Candan sevenin hani.

Adana yöresine ait türkümüzü Gülşen Kutlu yorumlayacak. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına, telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına.

Mehtap Demir seslendirdi. Aşık Bardizli Nihani'nin bir türküsünü sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Hakan Ünal bizlerle. Bir Diyarbakır.

18.54 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Emel Taşçıoğlu seslendiriyor şimdi de. Mehmet Özbekler demiş türkümüzü. Fırat kenarının ince dumanı dağlara yayılırsa her zamanı.

19.07'yi gösterirken saatimiz Kırıkkale Keskin yöresinden seçtiğimiz Nida Tüfekçi'den alınan türküde Adile Kurt Karatepe bizlerle. Yatıvermiş de karkalının düzüne, salıvermiş ellerini yüzüne.

Şimdi de Nilüfer Sarıtaş'tan dinleyeceğiz. Sevgili türkü dostları, Nida Tüfekçi derlemiş. Gam, kasavet, keder yok olup gider. Gül yüzümün cemalini görünce. Perişan gönlümü şen mahmur eder. Gül yüzümün cemalini görünce.

19.27 olduğu saatler sevgili dostlar. Şimdi de Semra Algül Oflas'tan dinleyeceğiz. Süleyman Yıldız derlemiş, Erzincan yöresine ait. Bir deyiş, sevenlere gönül verdim. Yola çevirdiler beni. Damla bile değildim, göle çevirdiler beni.

Şeyhmus Esenkuş'tan dinleyeceğiz. Mukim Tahir'den alınmış türkümüz Yaramsızlar. Ok değmiş yaramsızlar. Yaralının halinden ne bilsin yarasızlar.

Bir Neşet Ertaş türküsünde siyah al bizlerle, niye çattın kaşlarını, bilmiyorum yar suçlarımı, ben ölürsem saçlarını, yolma gayrı, yolma Leyli.

Türkümüzü Osman Özdenkçi derlemiş. Esra Er ikinci söyleyecek. Yere düştüm alamadım fesimi. Çok ünledim yar duymadı sesimi.

Sevgili dostlar, geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna ama TRT Türkü kanalında kalmaya devam edin. Yine birbirinden güzel türküleri dinleyebileceksiniz. Bizler Türkü Akşamı ekibi olarak bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın aynı saatte sizlerle tekrar görüşmeyi diliyoruz. Birlikteliğimizi Elif Yıldırım hazırlamıştı. Teknik yönetmenlerimiz Hasan Tellioğlu ve Abdullah Tombuloğlu bugün bize eşlik ettiler. Mikrofonda ben Arzu Meli'ye her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederek huzurlarınızdan yine güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Tekin Büyükkaya söylüyor, Giderim Kırağına. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz ve Türk Halk Müziği'nin birkaç kuşağını buluşturan ve genç yıldızlardan zamansız türküler dinleyerek zevk ettiğimiz programımız Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün sevgili dinleyiciler teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton Meister'imiz sevgili Cihan Yurdakul. Ve bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er İkinci'yi ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz için heyecanlandığımız genç solistlerimiz de Cansın Tosun ve Abdülkadir Elter sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Cemil Kayacı, Nefesli Sazlar'da Meybalaban'da Mikail Geçer, Kaval'da Fatih Koçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Cemil Altun'la birlikte sevgiyle selamlıyoruz sizi. Yine ustalar ve genç yıldızların birlikte seslendirdiği türküyle koyulduk yola sevgili dinleyiciler. Hamdi Özbay'ın Burdur Dilmil yöresinden derlediği türküyü seslendirdiler. Pırıl pırıl gençlerle buluştuğumuz yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Değerli ustalarımız hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve yine sizin izninizle gençlere dönüyorum hemen sevgili dinleyiciler. Türküde seslerini duyduk ama kendi sesleriyle de tanıyalım, selamlayalım. Elbette buluşmaya dair fikirlerini de soralım. Sevgili Cansın'la başlayalım. Cansın Tosun hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, sizinle olduk, daha iyiyiz biz
2: teşekkür
0: de.
2: Teşekkür ederim, aynı şekilde hocam biz de.
0: Ustalarla birlikte türkü seslendirdiniz.
2: Evet,
0: heyecan
2: hocam.
0: Yatıştı mı biraz?
2: Tabii ama hala var heyecan.
0: Var
2: heyecan
0: tabii.

0: Hiç bitmiyor maalesef.
1: Keyfini süreceğiniz bir heyecan olsun inşallah. Buluşmaya dair ne düşünürsün Cansın?
0: Tabii ki de çok mutluyum. Birçok hocalarla birlikte olmak, Türkleri seslendirmek çok güzel. Mutluyum yani.
1: Çok mutluyum, çok heyecanlıyım.
0: Evet.
1: Sevgili Cansın.
0: Anlaşılıyor
2: çok
0: galiba.
2: Çok mutlu ve heyecanlı.
1: Değil mi? Bize yansıyan bu.
0: Evet hocam.
1: Bakalım Abdülkadir ne diyecek? Abdülkadir Elter de bizimle sevgili dinleyiciler. Sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
1: İlk türkü için çok teşekkür ederiz. Senin için nasıldı ustalarla birlikte türkü söylemek?
3: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bütün hocalarıma, saz sanatçılarına. Çok güzel bir deneyim oldu benim için.
1: Ne güzel, pırıl pırıl bir heyecan yansıyor sevgili dinleyiciler.
2: Şimdi bu arkadaşlarımızın en iyi yaptığı şeylerden biri türkü okumak.
1: Evet.
2: Konuşmaktan daha kolay gelir onlara türkü okumak. Onun için türküye başlarlarsa daha rahatlayacaklar.
1: Daha rahat olacaklar.
2: Evet. Heyecanları şimdikinden daha aza inecektir.
1: Şefim yine tecrübeyle noktayı koydu. Ben de tam aynı şeyi söyleyecektim. Ömrünüz bereketli olsun şefim. Diyecektim ki onları en iyi oldukları, kendilerini en iyi ifade ettikleri yerlerden birine mikrofon başına alalım o zaman. Bozmuyoruz geleneği ve bir hanımefendiyle başlıyoruz. Sevgili Cansın Tosun'u mikrofon başına alıyoruz.

Sevgili Cansın Tosun, ağzına sağlık. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri yöresine ait türkülerden birini seslendirdi. Çok da güzel, üstesinden geldin diye düşünüyorum. Gençler beni her seferinde şaşırtıyor. Ki çok keyifli bir şaşırma, bunu ifade edeyim. Her programda...

0: Beni heyecanlandırıyorlar. Mikrofon başına geçtiklerinde şöyle türkülerini seslendirmeye geçmeden önce heyecandan sesleri titriyor, içlerine kaçıyor, konuşamıyorlar. Bazen endişe ediyorum, acaba türküde de böyle sıkıntılar yaşayacak mı diye gençler. Ama mikrofon başına geçince türkülerle birlikte yüceliyorlar. Sevgili Cansın Tosun da öyle oldu. Ağzına yüreğine sağlık. Bakalım ustalar nasıl duydu? Şöyle bir soru da sorarak başlamak istiyorum. Klasik türkülere çok yakışan bir ses duydum Cansın'dan. Böyle bir ifade var mı şefim? Bu doğru bir ifade midir?
1: İyi türküler, demlenmiş türküler bunlar. Onu okumak için hakikaten belli bir emek vermek lazım. Günlük tüketilen daha basit türküler vardır herkesin okuyabileceği. Ama bu tür türküler biraz daha emek ister, biraz daha çalışmak ister. Ben şimdi Cansın'a bir soru sorayım. Hep sen soruyorsun ya.
0: Buyurun, buyurun şefim.
1: Ne kadar oldu gençlik korosuna geleli?
2: Hocam 2 yıl.
1: 2 yıl.
2: Evet.
1: Peki ilk geldiğinde kaç türkü biliyordun?
2: Bir tane tam türkü bilmiyordum. Evet.
1: Şimdi bak, bir tane tam türkü bilmeyen bir çocuk.
0: Ama türkülerle buluşmuş şefim.
1: Abi gurbet okuyor, ben daha önceki programda gurbet, Ege. Yani bak o böyle, bu şunu gösterir. Yeteneksiz sanatçı olunmaz ama emeksiz yetenek bir hiçtir. Emek verdiğinizde şu güzel türküyü okurken şu anda o türkünün düzeyini ve nasıl olduğunu konuşur hale geliyoruz.
2: Ağzına yüreğine sağlık. Çok sağ olun. Hocam emeğiniz çok büyük. Dediğim gibi buraya geldiğimde bir tane tam türkü bilmiyordum. Hep yarım yarım biliyordum aslında ama yine azdı türkülerim. Bana demiştiniz ki 10 tane yarım türkü bir tane tam türkü yetmez. Ben sizinle birlikte bu koroya geldiğim günden itibaren çok sevdim türküleri. Ya tek türkü değil aslında. Burada insanlığı, gerçekten bu işe gönül vermeyi de aslında öğrendik. O yüzden çok sevdim hocam. Emeğiniz çok büyük. Burada bize söz hakkı verilmişken de çok teşekkür ediyorum.
1: Yolunuz açık
2: çok
1: olsun.
2: Sağ olun. Çok
0: sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sevdiği de belli oluyor, evet, değil, evet, mi? Başka eklemek yok istediğiniz
1: ben de
0: şey var mı?
1: Bak, Allah var. Gelen çocukların hepsini evladım gibi görürüm. Hepsini çok severim.
0: Onlar da işte o yüzden, evet, kopamıyorlar, evet, değil mi? Aynen. Yaşlar 30'a doğru gelirken hala gençlik korosuna gelmeye çalışıyorlar.
1: Biz de kapıyı kapatmıyoruz.
0: Tabii biz programı açarken de söylemiştik. Türkünün birkaç kuşağı burada sevgili dinleyiciler. Evet. İşte Ali Haydar Gül şefimiz burada, öğrencilerinden artık usta sanatçı koltuğuna oturanlar var, saz ekibimiz arasında var ve yetişen nesil de burada. Öğrencilerinden biri de sevgili Esra Er Ekinci. O nasıl duydu Cansın'ı?
2: Evet sevgili Cansın, öncelikle böyle bir klasik türkü seçtiği için tebrik ediyorum. Yani özellikle gençlerin böyle zor türküleri seçip ve güzelce okumaları çok kıymetli. Çok da güzel seslendirdin. Eminim ki burada bizler olmasak, Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu olmasa, Cansın bu türkünün o geniş yerlerini çok daha rahat okuyacaktı. Çünkü bu mikrofonlarda okumak gerçekten, evet, çok büyük bir heyecan oluşturuyor. Çok tebrik ediyorum. Geniş aralıklı ve hançerileri de özellikle çok belirgin bir türküdür. Onu da bu genç yaşta çok güzel ifade etti. Yolu açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik
3: hocam.
2: Ediyorum.
3: Çok sağ olun.
0: Evet, ustalardan ilk yorumları aldım. Gayet de olumluydu. Sen de rahatladın biraz. Biliyorum çünkü mikrofona kalkarken çok heyecanlıydın. Çok tedirgin gözüküyordun ama gayet rahatladın. Türküyü de çok güzel okudun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok da güzel gözlerin var. Söyleyen olmuş muydu?
2: Ya hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Böyle türkü gibi, şiir gibi gözlerin var
2: hocam,
0: maşallah.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: biraz
2: olun.
0: Tanıyalım seni sevgili Cansın, hazır rahatlamışken.
2: Tabii hocam. Cansın Tosun, 18 yaşındayım. Bu sene Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü, Türk Halk Müziği bölümündeyim. Bu sene
0: yeni başladım.
2: Okula. Evet hocam.
0: Gençlik korosundan sonra mı oldu? Yani gençlik korosuyla buluşunca mı öyle bir istek,
2: evet,
0: geldi
2: hocam,
0: yoksa,
2: evet,
0: var mıydı önceden,
2: evet,
0: de?
2: Burayla başladı aslında. Ve
0: çok
2: ben
0: güzel.
2: Buraya başladığım zaman çok sesli korosundan geçtim halk müziğine. Ve dediğim gibi yani ben burada çok sevdim türkülerimizi. Aslında hani türkülerimiz diye ayırmayayım. Müzik çok güzel. Ama ben çok sevdim halk müziğini. O yüzden bunu da kendi yoluma adamayı düşündüğüm için konservatuara çalıştım. Tabii düzenli olarak geldim. Bence çok kıymetli. Bu yaşta bu yola girdiğim için çok mutluyum.
0: Bu keyifli yola çıktın, daha başındasın. Bu programda o keyif noktalarından biri olsun senin için.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve elbette
2: hocam,
0: sevgili Abdülkadir için de rahatladık değil mi?
4: Biraz rahatladım, evet.
0: Evet, neden? Cansın çünkü ilk adımı attı.
2: Yolu açtı.
0: Yolu açtı. Sen o arada neler olup bittiğini de gözlemleme şansı, aynen, buldun. Evet. O zaman seni de mikrofon başına alalım. Dilersen ilk türkünü dinleyelim.
4: Tamamdır.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızları'nda Abdülkadir Elter'i ilk türküsünde dinledik. Erzincan yöresinden Zafer Gündoğdu'nun Kemal Algün'den derlediği, çok da sevdiğimiz bir türküyü seslendirdi. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler hocam, sağ olun.
0: Çok güzeldi. Çok sen de üstesinden geldin. İlk türkünün hocam, ilk basamağı bastın.
1: İnşallah hocam, teşekkürler, sağ olun.
0: Çok keyifliydi. Çok güzel gırtlaknameleri evet. Duyduk. Bizi çok da etkileyen türkülerden biridir. Evet. Sevgili Esra Er Ekinci, o yörenin türkülerini de çok seversiniz siz de.
2: Evet,
0: ben de
2: çok
0: biliyorum.
2: Çok severim. Aynen öyle. Erzincanlıyım zaten. Çok da güzel seslendirdi sevgili Abdülkadir. Bu türkünün hem sözleri hem ezgisi çok yanıktır. Evet. Senin de hançerelerinle aslında çok daha yanık oldu bu türkü. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
2: çok güzel
1: hocam,
2: seslendirdin.
0: Evet, Esra Er Ekinci yöresinin türküsünde evet. Çok da beğendi. Bakalım şefimiz ne diyecek? O nasıl duydu Abdülkadir'i?

0: Kırmızının da uzun hava özellikleri var. Johnson.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel gurbet okuyor.
1: Çok güzel.
0: Ki gurbet ki özellik ister. Abdülkadir de bizim doğunun o tarafın uzun havalarını, hoyratlarını falan güzel okuyor. Ha, Türkiye'de teknik hatalar olabilir. Çok önemli değil. Türküyü nasıl okuyor? Türkü gibi okuyor. Bitti. Evet. Türkü buraya işliyor mu dinlediğinde?
1: Bize geçti
0: ha,
1: mi?
0: Bitti. Ha, devamında heyecandan kaynaklanan bir şey olabilir. Ya da o anki sesinden rahatsızlıktan olabilir falan. Ama türküyü türkü gibi okuyorlar mı? Evet okuyorlar. Abdülkadir de öyleydi. Ağzına yüreğine
2: sağlık. Teşekkürler hocam. Sağ olun.
1: Evet, sesinde yanık nameler var Abdülkadir. Bu nameler acaba topraktan mı, mayadan mı, nereden diye de merak ettik.
0: Yaşamın etkileri var.
1: Soralım.
0: Tabii.
1: Soralım şefim.
2: Evet.
1: Nereden gelir Abdülkadir, nerede yoğruldu mayası?
2: Şöyle, doğuda yaşadığımız için biraz doğu insanının özelliğidir yanık okuması. O dağlarda çobanken falan yaptıkları dağa karşı haykırış türküleri, biz genelde dengbej deriz onlara. Bunları çok fazla okuyunca o duyguyu insan alabiliyor kendine. O yüzden bu motifler insan kalbine, insan hissiyatına daha böyle tek tek işliyor. Bu konuda doğu insanının hani bir tık daha şansı olabiliyor öbür bölgelere göre. Yanık okuma güzel bir şeydir. Biz Ali Aydar hocamızdan gördüğümüz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz.
1: Yürek nerede yandı, ateşi nerede yandı?
0: Nerelisin?
1: Seni tanıyalım Abdülkadir.
2: Ben öncelikle Abdülkadir ismim, soyadım Elter, 17 yaşındayım. Van Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Van'da büyüdüm. Doğma büyüme oralıyım. Biraz da bu türküleri yanık okuyabiliyorsam, inşallah öyledir, oradan kaynaklı. Böyle dağlarda falan çobanken falan bunlar çok güzel türkülere yansıtabiliyoruz kendimizi.
1: Sen de çobanlık yaptın mı?
2: Az çok.
1: Ne
2: aynen,
1: güzel.
2: Fazla değil.
1: Evet. Yanıklık dağlardan, türkülerden diyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Türkülere
2: hocam.
1: Yakılmış yanıklıkları biz de dağlarda hissettik diyorsun.
2: Evet hocam, aynen öyle oldu.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Çok da
2: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ses eğitimi okuyorum, 2. sınıfım.
1: Repertuarda Van türküsü var mı? Van yöresinden türkü.
2: Var.
1: Çok severiz var, Van
2: evet.
1: Türkülerini. Çok da değerli sanatçılar yetişen bir yöredir. Şefin de ayrıca sever diye biliyorum ben, değil mi? Öğrencilik şehri Van.
0: Ben Van Alparslan İlk Öğretmen Okulu mezunuyum.
1: Evet.
0: 1972-78'de 6 yıl Van'da yatılı okudum öğretmen okulunda.
1: Yakın zamanda gittiniz mi şefim?
0: Gittim ya. Ben ayrıldığımda Van 80 bin nüfusluydu.
1: Evet.
0: Bir gittim, 1,5 milyonluk bir başka bir metropol olmuş. Hani bizde derler, dünyada Van, ahirette iman.
1: Ya.
0: Doğunun incisidir o. Van Gölü orada zaten deniz diye tanımlanır.
1: Evet.
0: Hakikaten deniz kültürü vardır. O iklimi, doğası harika bir şehirdir. Kültür olarak da.
1: Türküleri de
0: insanları
1: öyle.
0: İnsanları da öyle, evet. Yani biliyorsunuz aklımıza hemen geliyor Hüsamettin Subaşı,
1: evet.
0: Atakan abi. O Van'dan hakikaten çok güzel, çok iyi sanatçılar yetişti. Kültür hakikaten o coğrafya çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu son dönem gençlik korosundan buradaki üniversitelerde, müzik üniversitelerinde Van'dan gelen epey bir öğrenci var. Demek ki orada bu son dönemde giden öğretmenlerden, ki hepsine buradan teşekkür ediyorum. Sesimiz ulaşıyorsa selam, sevgi gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum hepsinin. Bu değerleri fark edip bunları öne çıkarıp hedeflemişler.
3: Yönlendirmişler.
1: Evet. Evet.
0: Gelen çocuklar, yani şu anda bir 10-15 tane yaklaşık öğrencim var Van'dan gelen. Aynı böyle güzel sanatlardan yetişme. Demek ki oradaki öğretmenler çok güzel görev yapmışlar. Çok güzel şeyler yapmışlar ki bu çocuklar buraya kadar gelmiş. İnşallah bundan sonra da çok güzel yerlere gidecek.
3: İnşallah.
1: Çok şükür ki Ankara'ya, üniversiteye gelince de doğrudan Ankara Radyosu'na ulaşıyorlar.
0: Ya şükür, evet. Kapımız
1: geliyorlar.
0: Açık çocuk. Evet,
1: burada da birkaç arkadaşımızı ağırladık.
0: Evet.
1: Aynı Abdülkadir gibi sesi de çok güzel, yüreği de çok güzel gençler ağırladık. Van'dan gelen. Şefimin de söylediği gibi türküler sizi ne güzel tutmuş, ne güzel bir yola sokmuş. Sevgili Cansın, sen de öyle dedin. Yolumu aydınlattı, yolumu belirledi türküler. Türküleri
3: evet,
1: çok
3: evet,
1: sevdim dedin.
3: Evet.
1: Ne güzel bir yol, değil mi?
3: Evet, çok güzel.
1: İnsana çok güzel
3: çok
1: şeyler
3: güzel,
1: öğretiyor.
3: Evet.
1: Elbette sen daha yolun çok başındasın. Şimdi ustalarla buluştuğun çok özel bir platformda, aslında bu kadar erken yaşta herkese de nasip olmayacak.
3: Olmuyor,
1: bir
3: tabii.
0: Hiç nasip olmuyor. Nerede? Tabii ya, cidden bu o kadar büyük şu imkan. O kadar bu işi seven, bu işin yolcuları için o kadar bir ayrıcalıktır ki ileride bunun ne olduğunu anlayacaklar.
1: Evet, yanınıza
0: daha
1: çok
0: yanlış.
1: Değerli bir tecrübe ve anı olarak da kalacak. Haydi o tecrübeyi çoğaltalım, anılarımızı daha da tatlandıralım senin güzel sesinle. Ne dersin? İkinci türkü için mikrofon başına alalım seni bir
3: tamamdır
1: kere daha.
3: Tamamdır hocam.

0: Sevgili Cansın Tosun, yine güzelliklerden biriyle mikrofon başındaydı sevgili dinleyiciler. Denizli Honaz yöresinden Özay Gönlüm'ün derlediği türküyü seslendirdi. Yine şefimin ifadesiyle demli türkülerden, böyle özel tavır gerektiren, ağzı olan türkülerden biriydi. Ve maşallah çok da güzel seslendirdi. Bir önceki türküde de söyledim şefim, 18 yaşında yetişen bu genç kadından çıkan ses bir radyo sanatçısı, Türk halk müziği kadın sesi. Bu doğru bir tabir mi bilmiyorum ama çok güçlü bir kadın sesi alıyoruz sanki.
1: Bence çok doğru bir hissiyat. Düşündüğünüz çok doğru. Bundan olur. Tabii.
0: Öyle mi demek gerekiyor?
1: Gereğin yerine getirirse, nasip de olursa olur, evet.
2: Ben de izninizle bir araya girmek istiyorum Uğur Önür.
0: Evet, lütfen.
2: Elif abla, uzun zamandır beraberiz. Program
0: keyifle
2: yapıyoruz. Evet, sen de hiç yalnız bırakmadık, hep beraber. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Öncelikle gençlere verdiğiniz bu değer için,
0: alıyoruz.
2: Bu yer için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Cansın özelinde bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Şimdi
0: tabii
2: genel
0: ki
2: olarak okuduğu karakter biraz Ege yöresine, hatta Teki yöresi, Ege yöresi, böyle büyük bir coğrafyayı kapsıyor aslında. Baktığınız zaman işte Akdeniz'de Antalya, Burdur, ondan sonra Ege yöresine Denizli, Manisa, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Afyon, bu bölgeleri kapsayan bir coğrafya var. Ama uzun süredir ne yazık ki bu coğrafyadan böyle erkek sesi çıkıyor ama kadın sesi anlamında temsilci çok fazla ne yazık göremiyoruz. Bu en son işte Makbule Kaya hocamız vardı.
0: Evet.
2: O da emekli oldu ne yazık ki. Erken emekli oldu. Cansu'nun sesinde böyle hem Ege'yi çok güzel yansıtan biraz Bircan Pulukçuoğlu edası da var. O yüzden ondan özellikle istirham ediyorum, hani bu konuya eğilmesini.
0: Yöreye çalışsın diyorsun.
2: Yani Ege özellikle türküleri özelinde çalışmasını istiyorum. Çünkü eğer buna özellikle eğilirse çok önemli bir isim haline gelebilir bu ses karakteri ve yapısıyla.
3: Tamam,
2: bunu diyecektim sadece.
0: Çok teşekkür ederim, evet, sevgili evet. Uğur Önür. Bu değerli fikrini bizimle paylaştığı için. Evet. Ben acaba çok mu iddialı olur diye düşünmüştüm. Bircan Pullukçuoğlu'nu anacaktım ama şefim çok mu iddialı olur, hani haddim değildir diye düşündüm ama Uğur Önür'ü de konuşturdu sesin, bak. Çok teşekkür ederiz sevgili Uğur Önür'e de, çok değerli bir yönlendirme bu, değil mi?
1: Aynen, onun için diyorum. Mesela ben derste çocuklar gelir tanıdıktan sonra farklı özelliği olanları onlar hissetmese bile bir mercek altına alırım. Bundan ne olur? Cansın, sen neresin kızım?
3: Hocam Ankara.
1: Bak, Ankaralı bu kız.
0: Evet.
1: Ege'yi burada duydu. Şimdi bu, yani öğretmen biraz da şunu bilebilmeli. Bu yolda nereye gidebilir? Özelliği var. Ha tabii, bir başka bir şeyini söyleyeyim. Ben bunu söylüyorum. Öğrencinin bunu alıp bunu şiar edinmesi de çok önemlidir. Var.
0: Evet.
1: Almış, ne dediğimizi anladı. Doğru anladı.

0: onların yolunda onlar gibi olabilme ihtimali varsa, çalışırsa olur. Çünkü evet, onlar da bu yoldan böyle geçmiş.
1: O rengi duyuyoruz. Evet. Tabii ki şu anda Bircan Pullukçu oğluyla aynı seviyede, aynı ustalıkta türkü okuyor anlamında söylemiyoruz. Yok, yok. Tatlı bir rengi var. Kesinlikle. Ve o usta kadın seslerini andırıyor renk. Evet. Çok hoşumuza gidiyor. Evet. Hatta ben de repertuara bakınca acaba teke yöresinden mi diye soracaktım Cansın'a. Değilmiş. İşte ama teke yöresini seviyor artık. Doğru malzemeyle beslenince
0: bak Uğur Önür'ü bile konuşturabiliyoruz. Evet, evet. Eyvallah.
2: Hocam çok teşekkür ederim Uğur Hoca'ya da tekrardan. Ben takip ediyorum tabii bu yöreleri, dediği gibi okuyan, icra eden aslında gerçekten bence az bir kesim. Çok mutluyum yani, çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Bize bu keyfi yaşattığın için, evet, değil mi sevgili Esra Er Ekinci? Siz ne dersiniz? Siz nasıl duydunuz?
3: Cansın çok güzel bir repertuar hazırlamış bence bugün. Halk müziğinin böyle belirgin yörelerinden. İşte Kayseri, Denizli. Çok da naif bir ses tonu var ve kendine has bir hançeresi var. Bunu da okuduğu yöreye gerçekten çok güzel uyguluyor ve çok da güzel oturuyor. Tebrik ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Yol açık olsun.
2: Çok sağ ol.
3: Ben de çok beğendim.
1: Daha gencecikler, sevgili dinleyiciler, Cansın 18 yaşında, Abdülkadir 17 yaşında daha. Yolları da çok uzun, açık, yıldızları da parlak olsun. Ama rahatlayınca neler oluyor görüyoruz değil mi, evet, sevgili Abdülkadir? Evet, evet. Seni de iyice rahatlatalım, tamam, ve ikinci türkün için mikrofon başına alalım dilersen.
4: Tamam, teşekkürler.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Abdülkadir Elter'den dinledik sevgili dinleyiciler. İçimizi titreten yorumuna Mikail Geçer ve Cemil Kayacı da eşlik ettiler. Onların da ellerine, tellerine sağlık. O yanık nameleri yine duyduk. 17 yaşında bir genç, evet. Abdülkadir Elter sevgili dinleyiciler. Nasıl da hissediyor, nasıl da güzel yansıtıyor bize. Çok da içli, gönül telimizi titreten uzun havalardan biridir bu, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, tabii.
0: Sevgili Esra Er, ilk türküde de o nameleri duymuştunuz.
1: Duymuştuk, aynen öyle. Rahmetli Muhlis Akarsu'dan dinlediğimiz Sivas yöresinin çok güzel bir uzun havasıdır. Sevgili Abdülkadir'i bu genç yaşında bu güzel uzun havayı çalıştığı için tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Tabii ki uzun havalar gün geçtikçe, zaman geçtikçe daha da oturan, İnsanın zamanla içerisinde oluştuğu hisleri daha güzel aktardığı türlerdir. Bu nedenle inanıyorum ki zaman geçtikçe daha da oturacaktır onun sesinde. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür
1: Yine
2: ederim.
1: Yine de o güzel dediğiniz yanıklığı bize hissettirdi. Tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkürler hocam, sağ olun.
0: Cansın Tosun'da da, Abdülkadir Elter'de de yaşları defalarca altını çizdik. Çok gençler, henüz yolun başındalar. İnsan dinlerken öyle bir hisse kapılıyor. Daha çok çalıştıklarında, evet, olgunlaştıklarında, ki sesleri de bu şekilde olgunlaşacak, türkülerle demlendiklerinde neler olacak diye merak uyandırıyor açıkçası, değil mi?
3: İnşallah güzel şeyler olacak. Şimdi biz ısrarla mesela uzun havada ya da türkü okumada doğru malzemenin bilgi hazinesine alınması çok önemli.
0: Evet.
3: Yani şimdi bu türküyü Muhlis Akarsu'dan dinlerseniz doğal kaynak odur. Türküyü öğrenmemiz gereken yer Muhlis Akarsu'dur. Bizim bu yolu yürürken gençler hep söylediğim şeyler budur. Ve işte örneklerini görüyorsunuz. Bir buçuk iki yıl önce türküyle hiç alakası olmayan bir insan çok özel bir yörede, o yörenin insanı olmadığı halde oranın hissiyatını verebiliyor.
0: Evet.
3: Oranın hissiyatını karşı tarafa aktarabiliyor. Çünkü doğru malzemeyi dinlerseniz, eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Şimdi bilgiye ulaşmak daha kolay.

0: Sadece şimdi sıkıntı şu, yanlış bilgi de çok fazla var. Onun içinden doğru bilgiyi seçip yürürse ve doğru malzemeyle beslenirse çok daha güzeller olacaktır.
1: Ustalıkla buluşmanın değeri burada ortaya çıkıyor. Evet, evet. Sizi doğru kaynağa yönlendirecek isimlerle buluşmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz değil mi?
2: Evet,
1: sevgili Cansın, sevgili Abdülkadir.
0: Şimdi Elif Hanım, öğrencilerimiz belli bir aşamaya geldikten sonra onlara şunu da söylüyoruz. Bu iş profesyonel olarak nasıl yapılmalıdır? Ben çok rahatlıkla söylüyorum. Yani bizimle çalışan öğrencimiz işin ehliyetini eline aldığında kiminle çalışırsa çalışsın o insanlar ondan, onlar da o insanlardan razı oluyor. Yani onlar o malzemeyi öyle bir düzeyde vermeye çalışıyoruz ki en zoruyla da çalışsalar insanlar bu artık profesyonel olarak ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. İyi öğrenmeliler ki art niyetli biriyle birlikte olsalar bile onlarla çalışmaktan zevk alıp onlardan başka seçenekleri olmamalı.
1: Şefim çok güzel ifade etti. Doğru bilgiyi en doğru şekilde aldığınızda, hazmettiğinizde, kendinizde onu demlediğinizde sizden yansıyan her şey de doğru olacaktır. Hangi ortamla buluşursanız kesinlikle buluşun, insanlar sizden feyz almaya da devam edecektir. Aynen. Ve sesinizden dinledikleri türkülerle de zevk etmeye de devam edecekler. Ki biz öyle yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Çok keyifle dinliyoruz ve sırayı alacak türküler için de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Bunun için Cansın'ı bir kere daha mikrofon başına alalım dilerseniz. Cansın Tosun bir kere daha mikrofon başında.

0: Sevgili Cansın Tosun, ağzına yüreğine sağlık. Yine klasik türkülerimizden birini seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Osman Özdenkçi'nin Eskişehir yöresinden derlediği türküyü seslendirdi. Çok da güzel seslendirdi yine. Ses rengine çok yakışmış bir türkü seçmişti Cansın yine sevgili dinleyiciler. Biraz çekingenlik hissediyoruz Cansın.
1: Evet hocam.
0: Elbette bu stüdyonun yarattığı bir gerginlik olduğunu ifade edeceklerdir. Usta sanatçılarımız biliyorlar çünkü böyle bir etkisi var hem mikrofonun hem bu stüdyonun. Ama insan seni dinlerken, Abdülkadir'i de öyle, bu gerginliği de üstünden atsa acaba nasıl duyacağız, bu ses daha nasıl parlayacak diye düşünüyor. Belki birazcık bunun için üzülüyor değil mi şefim? Siz ne dersiniz?
2: Ya şimdi şöyle, heyecan çok iyi bir motivasyon gücüdür. Cansın'da ben onu fark ediyorum. Yani yüz ifadesinden, okuma biçiminden sese çok yansımıyor. Türküyü gayet düzgün bu tarafa iyi aktarabiliyor. Ama biraz daha heyecanı iyi yönetebilmiş olsa, ki bu da tecrübeyle zamanla daha kolay olacak, daha iyi olacak. O zaman seste oynamak istediği yerlere daha rahat oynayacak. Bir de şundan da kaynaklanır biliyorsunuz. İş ciddiyetiniz fazlaysa, çok önem verirseniz o sizi tedirgin eder. Normaldir. Yani şu aşamada salacak durumları yok. Ama daha iyisi olsun, hatta daha iyisi olsundan ziyade kötüsü olmasın korkusuyla hareket ediyorlar. Onu yönmeye başladıklarında bu sefer daha iyisi olsuna doğru dönmeye başlayacaklar. İşte o zaman tadından yenmeyecek.
0: Yani temkinli alanda hareket ediyorlar tabii, değil mi? Tabii. Ve bu aşama içinde doğru bir nokta diyorsunuz.
2: Çok doğru. Hepimizin yaşadığımız şeyler. Yani evet, aynı süreçlerde hepimiz evet, benzer duygular yaşadık.
0: Sevgili dinleyiciler, bu yaş için ustaların da söylediği gibi çok doğru bir noktadalar. Çünkü türküleri doğru okuma gayreti içindeler.
2: Aynen öyle.
1: Öyle. Olabildikleri en doğru yerdeler her ikisi de. Hem müzik okullarına devam ediyorlar, hem gençlik korosuna devam ediyorlar. Dolayısıyla geleceklerin çok parlak olduğuna zaten eminim. Sesleri de gitgide açılacaktır daha da. Heyecan da bir miktar azalacaktır. En doğru yerdeler bence. Yollar açık olsun.
2: Bu arada bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi biz bu yolu uzun süre Mustafa Acar'la yürüdük. Bu sene bir görev değişimi oldu. Cemil Kayacı aynı zamanda çocuklarımızın öğretmeni.
1: Evet.
2: Yeni dönem olduğu için daha çok kısa bir dönem oldu. Kendi de aynı şeyi söyleyecek. Çocuklar üzerinde henüz istediği etkiyi yapabilecek zaman olmadı.
3: Ben devamlı Cemil Hocam'ın derslerine katılıyorum. Gerçekten kısa bir sürede olsa bana çok şey kattı. Her anlamda yani, sizin gibi çok değerli bir hocamız.
2: Bana da çok şey kattı. Ben onu öğretmenlik yaparken, iyi bir öğrenci öğretmene çok şey öğretir.
3: Evet hocam, gerçekten. Tek dediğim gibi en sevdiğim yönü de hocam, tek türkü değil yani, tek nota değil. Gerçekten hani sizin duruşunuzdan da biz de kendimize yön verebiliyoruz, şekil verebiliyoruz. Bu çok güzel. İnsanlık öğrenmek de çok güzel burada. Evet. Bence zaten müziğimiz, bu müzik de çok duygulu ve çok güzel bir müzik. Bütün müzikler güzel ama bu müzik daha bence güzel. Dediğim gibi Cemil hocamızın da çok emeği var.
2: Eyvallah.
0: Ne kadar güzel bir sevgisi var Türk halk müziğine ve ne güzel ifade ediyor. Sevgili dinleyiciler, Ustalar Stüdyosu burası. Her birinin üstünde emeği var.
2: Eyvallah.
0: Ali Aydar Gül'ün.
2: Onların da bizim üzerimizde emekleri var. Cidden tevazu değil. Her öğrettiğiniz öğrenci size, ona bir şey öğretmeyi öğretiyor.
0: Evet.
2: Yani bu veriş alış. Alış veriş ama veriş alış.
0: Evet.
2: Onun için bütün sanatçı arkadaşlarım, benim hep dile getiriyorum. Gerçekten.

0: gerçekten tevazu içinde bir işi bu kadar kaliteli ve bu kadar kolay yapabilen. Bakın bu işi o kadar kolay yapıyorlar ki sanıyorsun ki ben de yapsam aynısını yapabilirim. Yok, bu ustalıktır, bu yetenektir, bu beceridir ve bizim sanatçılarımızda bu hakikaten çok çok kıvamda ve çok üst düzeydedir. Hepsini o konuda tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok değerliler.
1: Şefimin de söylediği gibi aslında bu tevazu ustalık makamı sevgili dinleyiciler. Ve biz Ustalar Stüdyosu'ndayız ama siz de aynı zamanda Ustalar Okulu'ndasınız. İkinci bir üniversite için Ankara Radyosu'nda eğitim almaya devam ediyorsunuz. Değil mi sevgili Cansın?
2: Bu arada burası benim birinci üniversitem. Şu anki okulumu ikiye koyuyorum. Evet. Ya başlangıç burada olunca tabii çok ayrı. Çok mutluyum hocam. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hocamın dediği gibi de malzeme olabilir ama çalışmak, bu yolu gitmek, gitmemek, bunu düşünmek ve ona göre hareket etmek çok önemli. Ben elimden geldiği kadar düzenli bir şekilde radyo çalışmalarına katıldım.
0: Güzel. Bugüne kadarki gidişin çok iyi, istikrarın çok iyi. Böyle devam edersen İnşallah nereye hocam. Varacağımızı biliyorum. Eyvallah.
2: İnşallah hocam, çok sağ olun.
1: Çalışkanlığında en sevdiği şeydir istikrar, maşallah. Evet. Sevgili Cansın Tosun, yolun açık,
2: çok
1: yıldızın parlak
2: ederim.
1: Olsun. Sevgili Abdülkadir, senin de öyle elbette.
3: Teşekkürler hocam.
1: Rahat mısın?
3: Rahatım, biraz daha rahatım.
1: Çok sessiz sessiz oturuyor Abdülkadir, evet. Sevgili dinleyiciler. Sessizliğini türkülerde mikrofon başına geçtiğinde ama başka türlü bir makama taşıyor, yüceliyor türkülerle birlikte. Onu da bir kere daha mikrofon başına alalım, dinleyelim zevkle.
3: Tamamdır hocam, teşekkürler.

0: Sevgili dinleyiciler, Abdülkadir Elter'den üçüncü türküsünü dinledik. Adana yöresinden Nurettin Dadaloğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği türküyü seslendirdi. Yine çok da sevdiğimiz bir türkü. Sözü de niye tekrar edip duruyorsak, değil mi? Sevilmeyen türkü mü olur? Hepsini ayrı
1: gerçekten
0: ayrı seviyoruz.
1: Öyle, gerçekten.
0: Ama işte bazı türküler insanın gönlünde yer ediyor. Evet. Gönlünde yer edenlere denk geliyor türküler sevgili dinleyiciler. O türkülerden biriydi, Adana yöresinden alınan türkü. Türküdeki gibi de Sıla'yı bırakıp geldin Ankara'ya sevgili Abdülkadir.
2: Şöyle hocam, biraz memleket özlemi var.
0: Var yani memleket özlemi.
2: Hocam.
0: Ailen burada değil o zaman.
2: Yok,
0: değil
2: ailen
0: mi?
2: Burada
0: okumak
2: değil.
0: İçin geldin.
2: Aynen öyle hocam.
0: Bakalım bundan sonra da yol nereye gidecek.
2: İnşallah
0: değil mi?
2: Hocam, bakalım.
0: Bakalım türkü nasıl gitti? Dönelim ustalarımıza. Sevgili evet. Esra Er ikinci ile başlayalım.
1: Ağlayarak gelme mezar taşıma, uyanıp da sana gülemem gayrı. Bu muazzam anlatım biçimi ve bu yanık ezgi öyle güzel birleşmiş ki gerçekten bu türkülere hayran olmamak elde değil. Bunu da çok güzel ifade etti Abdülkadir o yanık sesiyle. Bizler de hissettik türküyü gerçekten. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkürler hocam.
1: Tebrik ediyorum.
0: Evet, gerçekten hissettik değil mi şefim?
3: Bence de çok güzel de böyle.
0: Zaten Sıla hasreti de var.
3: Türkü tabii bir şey çağrıştırıyordur. Gör ki nereler oynuyor yüreklerinde, neler dönüyor.
0: Evet, o da hissetti ki bize de hissettirdi zaten.
3: Evet. Aşık Ferrahi çok tabiri caizse gariban, hayatının acılarını yaşamış bir ozandır. Ve onun özellikle tanınmasında, uluslararası alanda bile anılmasına vesile olan Halil Atılgan gerçekten Aşık Ferrahi'nin tanınmasına çok büyük emeği olmuştur. Kendisini kutluyorum, çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ve türkü de hakikaten çok güzeldi, güzel de okudu, ağzına sağlık.
2: Teşekkürler hocam.
3: Aşık Ferrahi'yi de böyle ziyade etmiş olduk.
2: Çok teşekkürler hocam, sağ olun.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkürler
0: Van'dan
2: hocam.
0: Geldin
2: evet hocam.
0: Sevgili Abdülkadir. İlk türkülerimi de dağlara bakarak okudum demiştin,
2: evet.
0: Değil mi? Ailede var mıydı? Yöre, türkülü bir yöre çünkü.
2: Tabii ailede de var.
0: Profesyonel olarak yapan biri var mı? Yoksa sen ilk mi olacaksın bu yolda?
2: Profesyonel olarak yapan yoktu. İlk inşallah eğer olabilirsem ben olacağım inşallah.
0: Olacaksın inşallah. Yolun daha çok başındasın. 17 yaşındasın.
2: Evet.
0: Senin hayallerini neler süsler?
2: Şöyle, biz okulda da eğitimimizi aldığımız zaman hocalarımız bize hiçbir zaman sadece icra odaklı çalışmayın der. Bize sürekli Türk halk müziğini bir dava olarak sahiplenin der. Türk halk müziğini dava olarak sahiplenebilmek en büyük hedefimdir ve akademisyenlik yolunda ilerliyorum. İnşallah Ali Aydar hocam gibi güzel güzel öğrencilere bu halk müziğini dava olarak sahiplendirebileceğim için şanslıyım diye.
3: İnşallah canım. İnşallah.
0: Ne güzel, İnşallah ne güzel hedefleri, olsun. Ne güzel evet. Umutları var. Türk halk müziği, hatta kültür genel olarak, halk kültürü el ele aktarılan bir evet. kültürdür. Çok şükür ki nesiller arasında bir kopukluk yok. Devam ediyor aktarımlarımız.
1: Çok şükür, evet.
0: Sevgili dinleyiciler, biz de birkaç kuşağın bir arada olduğu bir stüdyodan sesleniyoruz. Ve çok umutluyuz. Mutluyuz,
1: kesinlikle.
0: Keyifliyiz. En son kuşaktan türküler dinledik bugün. İyi ki dinledik. İyi ki türkülerle buluşmuşsunuz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz bir kere daha.
1: Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sevgili Cansın Tosun ve sevgili Abdülkadir Elter'den türküler dinledik. Ve değerli ustalarımız Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Koro Şefi Ali Haydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci tecrübeleri ve güzel gönülleriyle genç solistlerimizi sardılar, sarmaladılar. Çok teşekkür ederiz.
3: Bizler teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ve bu haftada birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu Osman Ateş hazırladı bugün. Tonmeisterimiz sevgili Cihan Yurdakul. Değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Cemil Kayacı. Nefesli sazlarda Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kaval'da Fatih Koçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Cemil Altun stüdyomuzdaydı. Vedamıza yine bir türkü katıyoruz sevgili dinleyiciler. Usta sanatçılarımız ve genç solistlerimizin birlikte seslendirdiği bir türküyü katıyoruz bu haftada. Burdur yöresinden Sümer Ezgün'ün derlediği keyifli hareketli bir türkü. Görüşmek dileğiyle türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki arkadaşlarımızı size anons etmek istiyorum. Grup sorumlumuz bugün bağlamada Cemil Kayacı arkadaşımız var. Nefesli sazda Fatih Koçer, ne güzel Fatih'i görmek. Fatih Koçer var. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş kardeşimiz. Cemal'le çok özlediğimiz orkestra arkadaşlarımızdan. Klasik gitarda Halil Melih Şen. Bas gitarda da her zamanki gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz gene gülüyor. Özgün bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım nasılsın? Ben bir izindeydim 3 hafta. Dolayısıyla herhalde Türkiye evinden bir tık böyle uzak kaldık.
1: Evet, aslında bizler de bayağı uzun zamandır yokuz.
0: Ben Fatih... olmayınca dedim zaten Selma'yı da çağırmayın dedim. Hı-hı. Mecbur sen de gelmedin.
1: Aynen evet. Özlemişiz gerçekten de stüdyoyu. Çok özlemişiz arkadaşlarımızın da. Bugün güzel türküler var. Güzel evet. Bir program olacak inşallah.
0: Çok mu güzel olacak?
1: Evet.
0: Çok güzel olacak dedim. O zaman türkülerimizle başlayalım istersen. Selma'cığım ilk benim ismim yazıyor ama ben gene de sana sormak istiyorum. Sen
1: elbette,
0: başlamak ister misin?
1: Elbette.
0: Sonra çıkışta tartışmayalım. Demek ki Gülsü benden önce nasıl okursun bilmiyorum.
1: Yok o zaten şimdi Ankara'da da hava biraz yağmurlu şu an. Türkünü de güzel seçmişsin.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ben zaten hava durumuna bakıp yapıyorum repertuarımı. Güneşliyse ona göre güneşli, sıcak, eğlenceli türküler seçiyorum. Kapalıysa kapalı türküler seçiyorum.
1: Neler var Gürsoy?
0: Şemsiyemin Ucu Kare diye bir Trakya türkümüz var. Muzaffer Sarısoyan hocamız derlemiş ve notasını yazmış. Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir türkü var. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım Selma'cığım.
1: Dinliyoruz o zaman.

0: Evet, gerçekten övülecek kadar güzel okudun Gürsoy. Seni evet. biraz övelim. Değil evet. mi? Bu kadar nefes
1: genelde
0: tükettiğin
1: genelde okuduğum
0: için.
1: Bir bölge değil tabii Kayseri, Trakya ama.
0: Aslında bu Kayseri türküsü bir of çeksem.
1: Evet.
0: Mesela ben bazı türkülerin bazı sanatçılara kıyafet gibi giydiğin o, üzerine oturduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Ahmet Sezgin'in daha çok değil mi?
1: Tabii ben ya, de, onun çok ustalıkla okuduğu bir türkü
0: onu,
1: doğru.
0: Hep böyle onunla hatırlıyorum bu türküyü.
1: Hı, haklısın Selma, onu sevdirdiği bir türkü
0: Ahmet
1: doğru.
0: Ahmet Sezgin ben ilk bence herhalde ilk bundan
1: doğru doğru yani, ilk okuyanlardan evet.
0: Tabii sen de çok güzel
1: söyledin. Beğendin diyeyim.
0: Çok beğendim.
1: Güzel güzel arkadaşım. Sesin benim güzel. Bir de Fatih Koçer'den acaba Cihan Yurdakul'dan rica edelim. Bir de Fatih'in görüşünü merak ediyorum. Bu iki türküyle ilgili acaba. Hem Şemsiye'nin Ucu Kare hem Bir Ok Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır. Yani bir daha okusam benden dinlemek ister misin Fatih'ciğim? Hoşuna gitti mi, güzel mi?
2: Abi yani yağmurlu bir günse isterim Şemsiye'yi. Alakalı.
1: Yani birkaç ay evvel okusam istemez miydin?
2: Yok, yağmur.
1: O notumu alayım ben. O zaman yağmurlu havalarda senin için sürekli okuyabilirim bunu.
2: Mümkünse abi. Çok
1: tamam, teşekkür ederim. Bu güzel görüşlerin için teşekkür ederiz. Cihan'cığım sana da teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'in bu güzel yorumunu programımıza dahil ettiğin için Cihan'a da teşekkür ederim. Selma'cığım sen neler hazırladın? Bir de senin türkülerini de Fatih'e bir görüşünü sorarız. Sen okuduktan sonra bakalım ne diyecek.
0: Ben de Esenyerler diyeceğim. Arkasından da Aysa Çapurma Uzakta Durma. Gel ay sevdiğim boynunu burma diyeceğim.
1: Gene İkisi de senin kendi repertuarından.
0: Bunda da bir doğa olayı var. Yani. Sen yerler diyeceğiz. İkisi arka arkaya söyleyelim o zaman.
1: Dinliyoruz Selma'cığım. Şimdiden ağzına sağlık.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Gürsoy.
1: Demin de yayında söylediğim için Cihan Yurdakul'dan tekrar rica ediyorum. Fatih Koçer'in seslendirmesi için mikrofonu bir şey yaparsa. Fatih'cim, Selma'nın yeni okuduğu bu iki eserle ilgili görüşünü alabilir miyiz? Sen bugün çok mutlu görünüyorsun.
3: Yani tabii yorumlamak benim haddime düşmez Gürsoy abi ama sorduğun için.
1: Hayır, neler hissettin? Mutlu musun bizimle çalışmaktan? Çok burada mutluyum. Olmak keyif verici mi?
3: Çok mutluyum. Şunu söyleyebilirim, yani Azerbaycan'daki o beşeri aşkı anlatım gücü beni hep çok etkilemiştir. Özellikle ilk çaldığımız türküdeki bu şiir ve müziğin uyumu bence çok etkileyici. Selma abla da çok güzel seslendirdi. Teşekkür ederim. Yorumumu merak ettiğin için.
1: Bak, isteyince konuşabiliyorsun. İşte korkacak bir şey yok. Biz sana burada bir şey yapmıyoruz. İki çift laf edeceksin. Kendi kendine bir pozlara giriyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Gerek yok. Bak ne güzel. Tamamladın, geçti gitti işte. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Gürsoy, bu senin sıradaki türküler Diyarbakır türküsü ikisi herhalde değil mi?
1: Evet canım. Celal Bey'in türküsü.
2: Odasına vardım.
1: Olur mu böyle?
2: Olur mu öyle değil mi o?
1: Evet, evet.
2: Çok güzel bir türküdür.
1: Celal Güzelses'in türküleri. Ben de hazır sen konusunu açtın diye. Selma'cığım, Celal Bey'le alakalı biliyorsun, hani seninle radyoya ilk girdiğimiz dönemlerde Mustafa Özgül herkese bir böyle bir alan seçmişti. Benim de Celal Bey'le alakalı onunla ilgilenmemi çok önermişti. O tarihten bu tarafa işte neredeyse 30 yıldır ben de Celal Güzelses'in türkülerine hizmet ediyorum. Uzun havalarını, gazellerini, divanlarını okumaya çalışıyorum. Aile de tabii çok yakından takip ediyor olacak ki. Tanışıyorduk da zaten Celal Bey'in çocuklarıyla, kızlarıyla, oğullarıyla. Şimdi İzmir'de yaşayan torunu var. Aynı ismi taşıyan Celal Güzelses abim. Torun Celal Güzelses diye anılıyor. Geçenlerde bir şey için aradı beni. Dedi ki biz ailece karar verdik. Celal

0: Türküleriyle alakalı bundan sonra izin ve diğer kullanım yetkilerini senin vermeni istiyoruz. Ancelar Bey'in Türküleriyle bu mirasıyla sen ilgilendirin abi.
1: Güzel.
0: Benim için çok ağır bir yük. Ben size her türlü yardımcı olurum. Yalnızlığım yok dediler. Biz senin ilgilenmeni istiyoruz dediler. Meslek hayatımın en güzel nişanlarından bir tanesi olacak benim için.
1: Elbette.
0: Teşekkür ederim Celal abi dedim. Çok gurur duydum, onur duydum. Sağ olasın dedim. Öyle bir şey oldu. Daha sonra bir vekaletname göndermiş. Celal Bey'in eserleriyle ilgili.
1: Biz okuyabiliyoruz. Yani normal.
0: Sana öyle izin veririm de herkese tabii vermeyeceğim. Sana sonsuz Selma'cığım ne istersen buradan sesleniyorum. Selma ya içeri izin bir sen hiç kafana göre istediğin kadar okuyabilirsin.
1: Celal güzelsiz tabii ki yani eserlerini ben de dinliyorum söylüyorum
0: biliyorum
1: ama tabii ki biz daha çok hani o uzun havalar falan ve erkek ağzı diyoruz
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii
1: hani, tabii. Tabii okumamız çok icra hani birkaç tane var böyle bizim bayanların, bayan solistlerin
0: okuduğu. Bizden önce de hizmet eden, Diyarbakır folklorine hizmet eden TRT camiasında çok önemli abilerimiz vardı. Zülkü Faltan rahmetli, Zülkü Faltan abimiz vardı. Sonrasında Muzaffer Ertürk. Allah selamet versin Muzaffer abiye de selamlar burada. Muzaffer abi yıllarca hep o geleneği hem Elazığ hem Diyarbakır hem Urfa Türklerinin hep öncü isimlerinden ve başarılı isimlerinden biri oldu. Çok usta yorumcularından birisidir Muzaffer Ertürk'te. Sonrasındaki kuşaklarda da biz hep abilerimizden ve arşiv kayıtlarını zaten düşkünlüğü biliyorsun dinlediğine de bizler de okumayı hep kendimize görev edindik. Böyle bir durum gelişti. O iki türküyü seslendireceğim. Bir tanesi Odasına Vardım Olur Mu Böyle?
1: Çok güzel. Çok
0: diğeri
1: güzel.
0: De Bir Ceket İsterem Beli Darola diye bir türkü. Bu arada Selma'cığım ben şu anda benim kendi köyümde Ankara Haymana Yurtbeyli köyünde senin de tanıdığın böyle müzik hayatımda da çok büyük dokunuşları ve etkisi olmuş bir abim var Şevket Kağıtçı. Sana da çok selam var Şevket abinin. Şu anda bizi dinliyor Şevket Kağıtçı abim. O da bizim kendi Haymana bölgemizde de çok büyük emekleri olan yıllardır üreten bir abimiz. Şu anda radyosunun başında bizi dinliyormuş. Abimin de ellerinden öpüyorum. Bu sıradaki iki türküyü Şevket abiye armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim istersen.
1: Evet. Dinliyoruz o zaman güzel.

0: Evet, alkışlar orkestramıza ve Gürsoy Babaoğlu için. Ağzına sağlık Gürsoy.
1: Teşekkür ederim. Merkezin ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasın sen Nazım. Diyarbakır'dan iki tane türküyü de ben seslendirmiş oldum. Senin repertuarına benden sonra ne okuyorsun? Oh, bir yıldız doğdu Nur ile.
0: Erzincan'dan.
1: Bu ikisi nereden baksana 15-20 dakika tutar Selma. Ben güzelce yine gözlerimi kapatayım seni dinleyeyim. Tabii canım.
0: Evet, sen bunları hesaplıyorsun bir dahaki programda. Biz onu
1: öbür programda Kerkük Divanı'nı okuyacağım, Urfa Divanı'nı okuyacağım. Bir de Diyarbakır Divanı'nı okurum. Bu vahdet almışam bu süre peymaden. Zaten o 45 dakika tutar üçü. Sen de 15 dakika kendin okursun. Neler seslendireceksin arkadaşım?
0: Evet, Alekber Çiçek'ten alınan bir yıldız türküsü söyleyeceğim. Bir yıldız doğdu Nur ile diyeceğiz. Arkasından da gene... çok eskilerden, yani ben küçüklüğümde dinlediğim bir türküydü. Yani hepsi öyle, daha evet. Çok eski ama o dönemde Güler Duman okumuştu bu türküyü. Yani çocukluğumuzun olduğu zamanlarda Sivas türküsü, Yüksel Yıldız'dan alınan 3-5 aşık bir araya gelmişler.
1: Güzel,
0: Erkan Hoca derlemiş bu.
1: Öyle mi? Hocanın da buradan ellerine öpüyoruz.
0: Selamlar.
1: Şimdiden ağzına sağlık Selma'cığım.
0: Sağ ol, sağ ol.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, birbiriyle güzel örtüşen ve uyan, her anlamda uyan iki güzel türküyü birbirine bağlamışsın. Bu güzel seçki için teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Çok güzeldi.
2: Rica ederim. O zaman ben de Şevket Kağıtçı abime armağan edeyim bu iki türküyü.
1: Evet, Şevket abi bugün köyde radyosunun başında bizi dinliyor. Çok da sever seni, biliyorsun.
2: Ben de çok severim.
1: Çok da selam var Selma'ya, çok selamlarımı söyledi.
2: Ben Şevket abiden zamanında çok türküler öğrendim yani. Birlikte böyle böyle meşk yaptığımız zamanlar vardı böyle. Eskiden öyle oturuyorduk, türküler söylüyorduk derneklerde. Ama bilmiyorum, ben hayat biraz tabii koşturmacadan dolayı.
1: Bizim de yoğunluğumuz var. Şevket abi de kendi içinde.
2: O da yoğun çok. Var. Onu
1: ama
2: seviyoruz.
1: Ama çok güzel bir repertuar ve sesi vardı. Ben de Şevket abiden öğrendiğim çok güzel türküler vardır. Mesela o TRT'de ilk okuduğum Kurban Olam Gözlerinin Mesleğine türküsünü. Daha doğrusu galiba Türkiye televizyonlarında ve radyolarında ilk seslendiren Özbek Hoca repertuara vermiş. Herhalde ilk seslendiren Şevket abi olmuş onu, Şevket Kağıtçı.
2: Sonra sen onu Türkü Türkiye'mde okumuştun.
1: Ama Şevket abiden yıllar sonra ben okudum, evet. Ben de tabii 95-96 yıllarıydı herhalde okuduk. Ama benden önce ben de Şevket abiden öğrenmiştim. Özbek Hoca'nın repertuara veriyor. İlk televizyonda okuyan da, radyolarda okuyan da Şevket Kağıtçı abimizdir. Buradan tekrar Şevket abinin ellerinden öpüyoruz.
2: Evet Gürsoy, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Evet. İstersen hemen Türklerimizi dinleyelim.
1: Fatih artık bir şey sormayalım.

0: Bilmiyorum çünkü zaten hep güzel şeyler söylüyor. Bu şimdi de sorsam gene diyecek ki çok güzeldi, ağzına sağlık, harikaydı. Zaten iki sefer kendimle ilgili sordum, seninle ilgili görüşü de sordum. Bak gördüğün gibi dinlemek istemiyor ve kaval çalıyor ben konuşurken. Urfa'dan bir türküyle ben devam edeyim Selma'cığım. Sonra programın bugün iki son türküsünü seslendirecek. Sen seslendireceksin. Şanlıurfa'dan Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den alınan bir Urfa türküsü var. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Bu güzel türküyü seslendirmeye çalışacağım.
1: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Diyarbakır'da değil mi?
1: Bu da Urfa türküsü Selma'cığım. Mehmet Özbek Hoca'nın Tengeci Mahmut Güzel Gözden evet, derlediği bir Urfa türküsüydü. Sırada senin iki türkün var. Kapanışı sen yapmak ister misin?
0: İki türkü değil aslında. Bir türküye düşürdük. Çünkü nasıl süremiz istersen? De az kaldığı
1: için. İstersen?
0: Ben bir Yallı havası seslendireceğim. Hı-hı. Yallı yani bizim Azerbaycan ve Kars, Kafkasya bölgesindeki oynanan halay demek.
1: Hı-hı. Çok güzel.
0: Bizim Aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıoğlu Hoca'nın çok bölgemizde okuduğu bir evet. Türkü. Onu seslendireceğim finalde. Tamam.
1: Selma'cığım ben kapanışı evet. yapayım. Sen de orada mikrofona doğru ilerlersin. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda Selma Geçer ve ben Gürsoy Babaoğlu vardık bugün. Orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı grup sorumlu.

konuğumuz idi. Nefesi Saz'da sevgili Fatih Koçar, Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş kardeşimiz vardı. Klasiklerde Halim Melişen, bas gitarda ise Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise Mehmet Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamını daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, mübadeleyi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikerimiz ben Hakan Çalışkan. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak mübadil Bakiye Bayrak Uyanık'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Bakiye Hanım'ın Kavala'ya bağlı Müştiyan köyünde yaşayan ailesi geçimlerini tütün tarımıyla sağlar. Türklerin ve Yunanların beraber yaşadığı köyde aralarında bir sorun olmasa da şiddet yanlısı Yunanlar da vardır. Aile mübadele antlaşmasından sonra ise tütüncülük yapabilecekleri Şirince'ye iskan edilirler. Dedeleri Türkiye'de 44 yaşında vefat eder. Babaanne ise tekrar evlenmez ve 1 yaşındayken annesini yitiren torunu Bakiye Hanım'a bakar. Şirince'deki evlerse hepsi 2 katlı, ahşap ve içten merdivenlidir. Aşağıda hayvanların, erzakın konulacağı bir kısım, yukarıda kış odası denilen, içinde ocağı olan bir oda ve duvarlarda her iki yanında dolap bulunan yüklükler vardır. Yatak odasına gelince yaz odası ebeveynlerin, ocaklı oda ise çocuklarındır. Bakiye Uyanık'ın babası eşinin vefatından sonra kızı okulunu bitirene kadar evlenmeme kararı alır ve bu sözünü tutar. Rençberlikle uğraşan baba aynı zamanda kendi kendine öğrendiği tamir işleri de yapar. Özellikle babaannesi, anneannesi ve babası memleket özlemiyle sürekli Müştiyan'dan söz eder. Babaannesi ise bir yandan örgüsünü örerken diğer yandan Rumeli türküleri söyler. Değerli dinleyiciler, Bakiye Hanım'ın aile öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce Arda'ya Suya Varma isimli Rumeli türküsünü sanatçımız Rüstem Avcı'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Bakiye Hanım'a mübadillerin düğününün nasıl olduğunu sorduğumuzda o günleri duyduğu özlemle birlikte düğün geleneklerini gün gün şöyle aktardı. Çarşamba günü gençler damadın evinden oduna gider. Gençler dağda odundayken davullar gelir. Bu arada mezeler, yemekler hazırlanır. Dağdan odun gelirken gençleri davullar karşılar. Odundan gelen gençler için yemek masaları da kurulur. Konuklar oynar ve eğlenir. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Mahmut Kıvanç'tan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Gelin olan tombul olur, el oğluna vurgun olur.

Bakiye Hanım gelin evinde geçen ikinci günden şöyle bahsetti. Perşembe günü kızın evinde kına gecesi olur. Çeyiz önceden değil, o gün kız evine gider ve yerleştirilir. O akşam kına gecesi olur. Kına gecesinde sadece kadınlar oynar. Erkekler o gece erkek evinde kalır. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip "A elime mor kınalar yaktılar" isimli türküyü sanatçımız Dilek Karadağ'dan dinleyelim.

Bakiye Uyanık düğünün üçüncü ve son gününü ise şöyle anlattı. Cuma günü kız evine davulla gidilir. Davetliler oynayarak gelini kız evinden alıp erkek evine getirir. Yine yemekler yapılır, davullar çalar. Kız evinde uzaktan gelen konuklar içinse az miktarda yemek yapılır. Esas yemek erkek evinde olur. Yemekler standarttır, kuru fasulye veya nohut, pilav, çorba, tatlı olarak da zerde yapılır. Bunun dışına çıkılmazdır. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sanatçımız Hale Gür'den dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Çattılar gazan taşını, kurdular düğün aşını.

Bakiye Hanım'a erkek tarafının gelin almaya saat kaçta ve nasıl gittiğini de sorduk. Misafirlere öğle yemeği ikram edildikten sonra kız evine doğru yola çıkılır. Kız evinde üzgün bir karşılama olur. Kapıda davullar çalar ama sadece erkek tarafı oynar. Kız evi ağlar hesabı. Ondan sonra kızı baba evinden çıkarıp ata bindirirler. Oynaya oynaya köyün içinde dolaştırarak erkek evine doğru giderler. Atın yularını damat çeker. Bu gelenek damadın eşini korumayı öğrenmesi içinmiş. Gelin damat evine gelince attan inmek için bahşiş istemez. Attan indikten sonraysa kaynana, kayınbaba gelini evine hoş geldin diyerek karşılar. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz türkü nakaratında şu güzel dileklerde bulunuyor. Gelinim güzelim de gınan kutlu olsun, hem orada hem burada dilin tatlı olsun.

Bakiye Hanım mübadillerin düğün geleneğiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı. Diğer yörelerde rastladığımız çömlek kırma, bardak fırlatma gibi gelenekler bizde yok. Alttan inip karşılanan gelin eve girer. Gelin eve girince davullar gider. Çünkü düğün bitmiştir. Yeni çifte ayrı ev açılmaz, baba evinde kalırlar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonlarına doğru Suya Gider Al Yazmalı Bir Gelin dizesiyle başlayan türkümüzü sanatçımız Yıldız Demirkol Savaş'tan dinleyelim.

Değerli dinleyenlerimiz, ikinci kuşak mübadil Bakiye Bayrak Uyan'ın mübadillerin düğün geleneklerini anlattığı programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda farklı bir içerikle sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi bu güzel akşamda da sözün, müziğin ve edebiyatın izinde sizlerle yeniden buluşuyoruz. Bu güzel akşamın sessizliğine biraz Azerbaycan müziği, biraz edebiyatı, biraz da geçmişten bugüne uzanan kültürel birikim eşlik etsin istiyoruz. Sizlerle biziz yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve programımızı hazırlayan ve sizlere sunan ben Doktor Seyde Ömer.

akşam Azerbaycan müziğinin bize anlattığı başka bir hikayenin kapısını aralayacağız. Bir mahnının içinde karşımıza çıkan bir fincan çayın, bir meyvenin, bir süfrenin aslında ne kadar derin anlamlar taşıyabileceğine birlikte bakacağız. Çünkü bazen bir çay yalnızca çay değildir. Bir evin sıcaklığıdır, bir konuğa duyulan saygıdır, uzun bir sohbetin başlangıcıdır. Bazen sofraya koyulan yemek yalnızca bir yemek değildir. Bir yurdun kokusunu, bir sevdanın izini, bereketi ve insanın doğayla kurduğu kadim bağı taşımaktadır. İşte bu akşam müziğin bize açtığı bu renkli dünyanın içinde dolaşacağız. Sözün ve namenin bir süfre etrafında buluştuğu bu güzel akşamda sizleri de bizimle birlikte bu yolculuğa davet ediyoruz. Öyleyse ilk çayımızı, kahvemizi süzelim ve Azerbaycan müziğinin

Değerli dinleyiciler, az önce İstiklal şairi Mikail Müşfik'in Kurban Olduğum şehri Azerbaycan'ın seçkin bestekarlarından olan Gamber Hüseyinli'nin Ay Işığında eseri eşliğinde seslendirildi. Ardından da bu güzel esere Heşterhan'dan Gelen Gemi adlı halk mahnısı da eşlik etti. Bu anlamlı eserleri Ud'da Azerbaycanlı müzisyen İbrahim Qasımov icra etmiş oldu.

ailesiyle ya da dostlarıyla bir sofraya paylaşan varsa, bu güzel eser de onlara armağanımız olsun ve biz de sizlerle haftaya kadar yeniden buluşmak üzere vedalaşıyoruz. Azerbaycan Rüzgarı programı burada sona eriyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.

0: Türkülerin Genç Yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.
1: Kıymetli dostlar, merhaba. TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Bu gece konuklarımız Erzurum'dan Mehmet Fatih Yalçın ve Emincan Budak. Her ikisi de Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimlerini sürdürmekte. İlk türkümüz de Erzurum'dan. TRT Müzik Dersi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü türküyü Suat Işıklı ve Raci Alkır'dan derlemiş. Nida Tüfekçi hocamız da notaya almış. Mehmet Fatih Yalçın'ın bağlaması eşliğinde Emincan Budak seslendiriyor. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara, olam bir yar eli bülbül, inem bağlara bağlara. Birin bilir, birin bilmez, bu dünya kimseye kalmaz. Yar ismini ansam olmaz, düşer dillere dillere.

0: Değerli dinleyenler merhaba. Ben Emincan Budak. 23 yaşındayım. Erzurumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Buradan her zaman destekçim olan aileme ve sevdiklerime kucak dolu sevgiler ve selamlar gönderiyorum.
1: Şimdi Manisa'nın Turgutlu yöresinden bir semah dinleyeceğiz. Armut Ağacı. TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Mehmet Bulanlar'dan derlediği eseri Yücel Paşmakçı hocamız notaya almış. Emincan Budak seslendirecek.

0: Sabah dönenlerindir dost,
1: Programımız Erzincan'ın Tercan yöresinden bir deyişle devam ediyor. Nida Tüfekçi hocamızın Aşık Daimi'den derleyip notaya aldığı bu eseri iki konuğumuz birlikte seslendiriyor. Mehmet Fatih Yalçın ve Emincan Budak'tan dinliyoruz. Seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu, ne bağbancı. El sundum güllerin derdim. Ne bağ duydu, ne bağbancı. Bağın kapısını açtım. Sayın ki cennete düştüm. Yar ile tenha buluştum. Ne bağ duydu, ne bağbancı. Seherin bülbülü öttü. Öttü de murada yetti. Teslim abdal yükün tuttu. Ne bağ duydu, ne bağbancı.

Türkülerin Genç Yıldızları programımız bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Mehmet Fatih Yalçın'dan dinleyeceğiz. Kaynak kişi Ali Yılmaz, derleyen ve notaya alan Osman Özdenkçi. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca? Bana diyorlar ki,

ki sen gönül eyle. Gönül eğlenir mi yar olmayınca? Ben bu yaylalara yayla mı derim, başı bölük bölük kar olmayınca? Ben bu güzellere güzel mi derim, aslı Türkmen kendi bey olmayınca?

0: Merhabalar, ben Mehmet Fatih Yalçın. 22 yaşındayım, Erzurumluyum. Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimi görmekteyim. Buradan bizi dinleyen bütün dinleyicilere, bizi dinledikleri için çok teşekkür ederim.
1: Çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Nida Tüfekçi hocamız bu türküyü Hafız Şerif Tanındı'dan derleyip notaya almış. Yöresi Erzincan. Mikrofonda yine sazıyla, sesiyle Mehmet Fatih Yalçın.

Mehmet Fatih Yalçın'dan bu gece son olarak bir semah dinleyeceğiz. Adnan Ataman, Aşık Daimi'den derleyip notaya almış. Gitme Durnam, gitme, nereden gelirsin? Sen Nazlı Canan'a benzersin Durnam. Her bakışta beni mecnun edersin. Gönülde mihmana benzersin Durnam. Kaşlarına mim doğası yazılır. Cemaline türlü benler dizilir. Seni sevmeyenler haktan üzülür. Pir Balım Sultan'a benzersin.

Kıymetli dostlar, bu gece Türkülerin Genç Yıldızları'nda Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri Mehmet Fatih Yalçın ve Emincan Budağ'ı misafir ettik. Genç konuklarımıza bu güzel türküleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağlık, eğitimlerinde ve sanat hayatlarında da başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun. Haftaya pazar yine saat 23'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere...

saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörüklerin köklü yaşam kültürünü ve gönüllerden süzülüp gelen türkülerini konu aldığımız programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Türküler eşliğinde yörük kültürünün izlerini sürmeye devam edeceğiz. Bu hafta programımızda Yörükler Diyarı Manisa'dan derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. Türkülere geçmeden önce dilerseniz Manisa ili hakkında kısa bilgiler verelim. Manisa, Ege bölgesinin iç kesimlerinde Gediz Ovası'nın bereketli toprakları üzerinde yer alan önemli bir kültür merkezimizdir. Tarih boyunca farklı toplulukların yaşadığı bu coğrafya özellikle Yörük ve Türkmen kültürünün izlerini günümüze kadar taşımıştır. Manisa ve çevresinde yaşayan Yörük topluluklarının konar göçer yaşam geleneği, yaylacılık, hayvancılık, dokumacılık ve halk oyunları gibi alanlarda kendini göstermiş, bu kültürel miras yöre türkülerine de yansımıştır. Şimdi bunlardan ilkine yer verelim kıymetli dinleyiciler. Haydar Bayçın'dan alınan türküyü TRT İstanbul Radyosu Erkekler Topluluğundan dinliyoruz. Aman aman nalbandım.

Manisa'nın zeytiniyle ünlü Akhisar ilçesindeyiz. Hayri Altınok'tan derlenen türküyle Sabahattin Gülümser bizlerle. Beyoba kahvesinde masa kuruldu.

tahtacı kültürünün izlerini yoğun şekilde taşıyan Manisa'nın bir başka ilçesi Turgutlu'dayız. Mehmet Bulanlar'ın kaynaklık ettiği tahtacı samahını TRT İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğundan dinliyoruz. Armut Ağacı.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Yörük Havaları kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Manisa yöresinin önde gelen kaynak kişilerinden Hasan Avcı'ya kulak veriyoruz. Hasan Avcı'dan kendi kaynaklık ettiği türküyü dinliyoruz. Kurdular Düğün Daşını.

Akhisar'a tekrar uğruyoruz. Gülderen Öz'ün kaynaklık ettiği türküyü sanatçımız Ali Çakar seslendiriyor. Efeler de geliyor, dört atlı.

Programımızı Manisa'nın Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde çoğunlukla oynanan bir oyun havasıyla sonlandırıyoruz. Selendi'nin sarı sarı samanı, Mehmet Yiğit söylüyor. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

geceler sevgili dinleyiciler. Gönülden gönüle bir yol olan türkülerimizden bir demet sunacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.

Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Osman Kalay sizlerle. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

Katip arzu hali marşa dayandı. Didem püryan oldu, ataşa yarandı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki arkadaşlarımızı size anons etmek istiyorum. Grup sorumlumuz bugün bağlamada Cemil Kayacı arkadaşımız var. Nefesli sazda Fatih Koçer, ne güzel Fatih'i görmek. Fatih Koçer var. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş kardeşimiz. Cemal'le çok özlediğimiz orkestra arkadaşlarımızdan. Klasik gitarda Halil Melih Şen. Bas gitarda da her zamanki gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz gene gülüyor. Özgün bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım nasılsın? Ben bir izindeydim 3 hafta. Dolayısıyla herhalde Türkiye evinden bir tık böyle uzak kaldık.
1: Evet, aslında bizler de bayağı uzun zamandır yokuz.
0: Ben Fatih... olmayınca dedim zaten Selma'yı da çağırmayın dedim. Hı-hı. Mecbur sen de gelmedin.
1: Aynen evet. Özlemişiz gerçekten de stüdyoyu. Çok özlemişiz arkadaşlarımızın da. Bugün güzel türküler var. Güzel evet. Bir program olacak inşallah.
0: Çok mu güzel olacak?
1: Evet.
0: Çok güzel olacak dedim. O zaman türkülerimizle başlayalım istersen. Selma'cığım ilk benim ismim yazıyor ama ben gene de sana sormak istiyorum. Sen
1: elbette,
0: başlamak ister misin?
1: Elbette.
0: Sonra çıkışta tartışmayalım. Demek ki Gülsoy benden önce nasıl okursun bilmiyorum.
1: Yok o zaten şimdi Ankara'da da hava biraz yağmurlu şu an. Türkünü de güzel seçmişsin.
0: Değil mi? Evet. Ben zaten hava durumuna bakıp yapıyorum repertuarımı. Güneşliyse ona göre güneşli, sıcak, eğlenceli türküler seçiyorum. Kapalıysa kapalı türküler seçiyorum.
1: Neler var Gürsoy?
0: Şemsiyemin Ucu Kare diye bir Trakya türkümüz var. Muzaffer Sarıözen hocamız derlemiş ve notasını yazmış. Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir türkü var. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım Selma'cığım.
1: Dinliyoruz o zaman.

0: Evet, gerçekten övülecek kadar güzel okudun Gürsoy. Seni
1: Evet.
0: biraz övelim, değil mi? Bu kadar nefes
1: Genelde
0: tükettiğin
1: okuduğum
0: için.
1: bir bölge değil tabii, Kayseri, Trakya ama...
0: Aslında bu Kayseri türküsü bir of çeksem.
1: Evet.
0: Mesela ben bazı türkülerin bazı sanatçılara kıyafet gibi giydiğin üzerine oturduğunu düşünüyorum. Ahmet Sezgin'in daha çok, değil mi?
1: Tabii
0: Ben
1: tabii,
0: hep
1: onun çok ustalıkla okuduğu bir türkü,
0: onu
1: doğru.
0: hep böyle onunla hatırlıyorum bu türküyü.
1: Haklısın Selma, onu sevdirdiği bir türkü,
0: Ahmet
1: doğru.
0: Sezgin, ben ilk bence herhalde ilk bundan
1: Doğru
0: duymuştum,
1: doğru,
0: yani
1: ilk
0: yanlış
1: okuyanlardan, evet.
0: hatırlamıyorsam. Tabii sen de çok güzel söyledin.
1: Beğendin diyeyim.
0: Çok beğendim
1: Güzel güzel sesin
0: arkadaşım.
1: benim güzel. Bir de Fatih Koçer'den acaba, Cihan Yurdakul'dan rica edelim.

0: bir günse isterim şemsiyeyi.
1: Yani birkaç ay evvel okusam istemez miydin?
0: Yok, yağmur.
1: O notumu alayım ben. O zaman yağmurlu havalarda senin için sürekli okuyabilirim bunu.
0: Mümkünse abi. Çok
1: tamam, teşekkür ederim. Bu güzel görüşlerin için teşekkür ederiz. Cihan'cığım sana da teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'in bu güzel yorumunu programımıza dahil ettiğin için Cihan'a da teşekkür ederim. Selma'cığım sen neler hazırladın? Bir de senin türkülerini de Fatih'e bir görüşünü sorarız. Sen okuduktan sonra bakalım ne diyecek.
2: Ben de Esenyerler diyeceğim. Arkasından da Aysa Çapurma Uzakta Durma. Gel ay sevdiğim boynunu burma diyeceğim.
1: Gene İkisi de senin kendi repertuarından.
2: Bunda da bir doğa olayı var. Yani. Sen yerler diyeceğiz. İkisi arka arkaya söyleyelim o zaman.
1: Dinliyoruz Selma'cığım. Şimdiden ağzına sağlık.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Gürsoy.
0: Demin de yayında söylediğim için Cihan Yurdakul'dan tekrar rica ediyorum. Fatih Koçer'in seslendirmesi için mikrofonu bir şey yaparsa. Fatih'cim, Selma'nın yeni okuduğu bu iki eserle ilgili görüşünü alabilir miyiz? Sen bugün çok mutlu görünüyorsun.
2: Yani tabii yorumlamak benim haddime düşmez Gürsoy abi ama sorduğun için
0: hayır, neler hissettin? Mutlu musun bizimle çalışmaktan? Çok burada olmak keyif verici mi?
2: Çok mutluyum. Şunu söyleyebilirim, yani Azerbaycan'daki o beşeri aşkı anlatım gücü beni hep çok etkilemiştir. Özellikle ilk çaldığımız türküdeki bu şiir ve müziğin uyumu bence çok etkileyici. Selma abla da çok güzel seslendirdi. Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
2: Yorumumu merak ettiğin için.
0: Bak, isteyince konuşabiliyoruz. İşte korkacak bir şey yok. Biz sana burada bir şey yapmıyoruz. İki çift laf edeceksin. Kendi kendine bir pozlara giriyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Gerek yok. Bak ne güzel tamamladın, geçti gitti işte. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Gürsoy, bu senin sıradaki türküler Diyarbakır türküsü ikisi herhalde değil mi?
0: Evet canım. Celal Bey'in türküsü.
1: Odasına vardım.
0: Olur mu böyle?
1: Olur mu öyle değil mi o?
0: Evet, evet.
1: Çok güzel bir türküdür.
0: Celal Güzelses'in türküleri. Ben de hazır sen konusunu açtın diye. Selma'cığım, Celal Bey'le alakalı biliyorsun hani seninle radyoya ilk girdiğimiz dönemlerde Mustafa Özgül herkese bir böyle bir alan seçmişti. Benim de Celal Bey'le alakalı onunla ilgilenmemi çok önermişti. O tarihten bu tarafa işte neredeyse 30 yıldır ben de Celal Güzelses'in türkülerine hizmet ediyorum. Uzun havalarını, gazellerini, divanlarını okumaya çalışıyorum. Aile de tabii çok yakından takip ediyor olacak ki. Tanışıyorduk da zaten Celal Bey'in çocuklarıyla, kızlarıyla, oğullarıyla. Şimdi İzmir'de yaşayan torunu var. Aynı ismi taşıyan Celal Güzelses abim. Torun Celal Güzelses diye anılıyor. Geçenlerde bir şey için aradı beni, dedi ki biz ailece karar verdik Celal Bey'in türküleriyle alakalı bundan sonra izin ve diğer kullanım yetkilerini senin vermeni istiyoruz. Yani Celal Bey'in türküleriyle bu mirasıyla seni ilgilendirdim abi, ben, benim için çok ağır bir yük, ben size her türlü yardımcı olurum, yalnızlığım yok dediler, biz senin ilgilenmeni istiyoruz dediler. Meslek hayatımın en güzel nişanlarından bir tanesi olacak benim için.
1: Elbette.
0: Teşekkür ederim Celal abi dedim, çok gurur duydum, onur duydum, sağ olasın dedi. Öyle bir şey oldu, daha sonra bir vekaletname göndermiş. Celal Bey'in eserleriyle ilgili
1: biz okuyabiliyoruz. Yani normal.
0: Sana yani izin veririm de herkese tabii vermeyeceğim. sana sonsuz Selma'cığım ne istersen buradan sesleniyorum. Selma içeri izin mi? Sen hiç kafana göre istediğin kadar okuyabilirsin.
1: Celal Güzelses tabii ki yani eserlerini yani de dinliyorum, söylüyorum.
0: Biliyorum
1: ama tabii ki biz daha çok hani o uzun havalar falan ve erkek ağız diyoruz
0: tabii,
1: ya. Tabii. Ya okumamız çok icra, hani birkaç tane var böyle bizim bayanların, bayan solistlerin
0: okuduğu. Bizden önce de hizmet eden, Diyarbakır folklorine hizmet eden TRT camiasında çok önemli abilerimiz vardı. Zülkü Faltan rahmetli, Zülkü Faltan abimiz vardı. Sonrasında Muzaffer Ertürk. Allah selamet versin Muzaffer abiye de selamlar burada. Muzaffer abi yıllarca hep o geleneği, hem Elazığ hem Diyarbakır hem Urfa Türklerinin hep öncü isimlerinden ve başarılı isimlerinden biri oldu. Çok usta yorumcularından birisidir Muzaffer Ertürk'te. Sonrasındaki kuşaklarda da biz hep abilerimizden ve arşiv kayıtlarına zaten düşkünlüğü biliyorsun. Dinlediğine de bizler de okumayı hep kendimize görev edindik. Böyle bir durum gelişti. O iki türküyü seslendireceğim. Bir tanesi Odasına Vardım Olur Mu Böyle?
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Diğeri de Bir Ceket İsterem Beli Darola diye bir türkü. Bu arada Selma'cığım ben şu anda benim kendi köyümde Ankara Haymana Yurtbeyli köyünde senin de tanıdığın böyle müzik hayatımda da çok büyük dokunuşları ve etkisi olmuş bir abim var, Şevket Kağıtçı. Sana da çok selam var Şevket abinin.
1: Aleyküm
0: şu anda bizi dinliyor Şevket Kağıtçı abim. O da bizim kendi Haymana bölge müziğine de çok büyük emekleri olan, yıllardır üreten bir abimiz. Şu anda radyosunun başında bizi dinliyormuş. Abimin de ellerinden öpüyorum. Bu sıradaki iki türküyü Şevket abiye armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim istersen.
1: Evet, dinliyoruz o zaman Gürsoy.

0: Merkezin ellerine sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olasın Selma'cığım. Diyarbakır'dan iki tane türküyü de ben seslendirmiş oldum. Senin repertuarına benden sonra ne okuyorsun? Oh, bir yıldız doğdu Nuri'le. Evet.
1: Erzincan'dan.
0: Bu ikisi nereden baksana 15-20 dakika tutar Selma. Ben güzelce yine gözlerimi kapatayım, seni dinleyeyim. Tabii canım.
1: Evet, sen bunları hesaplıyorsun, bir dahaki programda. Biz onu
0: öbür programda Kerkük Divanı'nı okuyacağım, Urfa Divanı'nı okuyacağım. Bir de Diyarbakır Divanı'nı okurum. Bu vahdet almışam bu sene peymaden. Zaten o 45 dakika tutar üçü. Sen de 15 dakika kendini okursun. Neler seslendireceksin arkadaşım?
1: Evet, Alekber Çiçek'ten alınan bir yıldız türküsü söyleyeceğim. Bir yıldız doğdu nur ile diyeceğiz. Arkasından da gene... çok eskilerden, yani ben küçüklüğümde dinlediğim bir türkü, yani hepsi öyle daha evet. Çok eski ama o dönemde Güler Duman okumuştu bu türküyü. Yani çocukluğumuzun olduğu zamanlarda Sivas türküsü Yüksel Yıldız'dan alınan 3-5 aşık bir araya gelmişler. Erkan Hoca derlemiş bu.
0: Öyle mi? Hocanın da buradan
1: ellerine öpüyoruz. Erkan Sümen Hoca. Selamlar.
0: Şimdiden ağzına sağlık Selma'cığım.
1: Sağ ol. Sağ ol.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, birbiriyle güzel örtüşen ve uyan, her anlamda uyan iki güzel türkü birbirine bağlamışsın. Bu güzel seçki için teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Çok güzeldi.
2: Rica ederim. O zaman ben de Şevket Kağıtçı abime armağan edeyim bu
1: ya,
2: iki türküyü.
1: Evet Şevket abi, bugün köyde radyosunun başında bizi dinliyor. Çok da sever seni, biliyorsun.
2: Ben de çok severim
1: Şevket abi. Çok da selam var Selma'ya, çok selamlarımı söyledi.
2: Ben Şevket abiden zamanında çok türküler öğrendim yani. Birlikte böyle böyle meşk yaptığımız zamanlar vardı. Böyle. Eskiden öyle oturuyorduk, türküler söylüyorduk derneklerde. Ama bilmiyorum, ben hayat biraz tabii koşturmacadan tabii dolayı.
1: Bizim de yoğunumuz var. Şevket abi de kendi içinde.
2: O da yoğun çok. Onu
1: ama
2: seviyoruz.
1: Çok güzel bir repertuar ve sesi vardı. Ben de Şevket abiden öğrendiğim çok güzel türküler vardır. Mesela o TRT'de ilk okuduğum Kurban Olam Gözlerinin Mesleğine türküsünü. Daha doğrusu galiba Türkiye televizyonlarında ve radyolarında ilk seslendiren Özbek Hoca repertuara vermiş. Herhalde ilk seslendiren Şevket abi olmuş onu, Şevket Kağıtçı.
2: Sonra sen onu Türkü Türkiye'mde okumuştun.
1: Ama Şevket abiden yıllar sonra ben okudum. Evet. Ben de tabii 95-96 6 yıllarıydı herhalde okuduk. Ama benden önce ben de Şevket abiden öğrenmiştim. Özbek Hoca'nın repertuara veriyor. İlk televizyonda okuyan da, radyolarda okuyan da Şevket Kağıtçı abimizdir. Buradan tekrar Şevket abinin ellerinden öpüyoruz.
2: Evet Gürsoy, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Evet. İstersen hemen türkülerimizi
1: dinleyelim.
2: Fatih'e
1: artık bir şey sormuyorum. Çünkü zaten hep güzel şeyler söylüyor. Bu şimdi de sorsam gene diyecek ki çok güzeldi. Ağzına sağlık, harikaydı. Zaten iki sefer kendimle ilgili sordum, seninle ilgili görüşü de sordum. Bak gördüğün gibi dinlemek istemiyor ve kaval çalıyor ben konuşurken. Urfa'dan bir türküyle ben devam edeyim Selma'cığım. Sonra programın bugün iki son türküsünü seslendireceksin. Seslendireceksin. Şanlıurfa'dan Tenekeci Mahmut Güzel Gözden alınan bir Urfa türküsü var. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Bu güzel türküyü seslendirmeye çalışacağım.
2: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Diyarbakır'da değil mi?
1: Bu da Urfa türküsü Selma'cığım. Mehmet Özbek Hoca'nın Tenekeci Mahmut Güzel Gözü'nden evet, derlediği bir Urfa türküsüydü. Sırada senin iki türkün var. Kapanışı sen yapmak ister misin?
0: İki türkü değil aslında. Bir türküye düşürdük. Çünkü nasıl süremiz istersen? De az kaldığı için.
1: Tamam, nasıl istersen.
0: Ben bir Yalı havası seslendireceğim. Hı-hı. Yalı yani bizim Azerbaycan ve Kars, Kafkasya bölgesindeki oynanan halay demek. Evet,
1: çok güzel.
0: Bizim Aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlı Hoca'nın çok bölgemizde okuduğu bir evet. Türkü. Onu seslendireceğim finalde. Tamam.
1: Selma'cığım ben kapanışı yapayım. Sen de orada mikrofona doğru ilerlersin. Hanenizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda Selma Geçer ve ben Gürsoy Babaoğlu vardık bugün. Orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı grup sorumlumuz idi. Nefesi Saz'da sevgili Fatih Koçar. Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş kardeşimiz vardı. Klasiklerde Halim Melişen. Basketlerde ise Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise Mehmet Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik üyesi ise Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamını daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim.

0: Benim Türküm.
1: İskilip'ten Çarşı'nın Doçenti'nden TRT Türkiye'ye selamlar. Ben ayağında kundura istiyorum. Tüm İskiliplilere gelsin.